0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum, bir tek sen.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde, yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Herkese selamlar, ben Serdar. Ve Metropol FM'den güzel şarkılarla güne birlikte başlıyoruz. Metropol FM'de Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızla birlikteyiz. Günlerden de haftanın son iş günü. Cuma 10 Temmuz, 10 Temmuz tarihini yazıyoruz. Herkese keyifli, güzel bir gün diliyorum. Bize ulaşabiliyorsunuz 0 32 117 970 71 bizim WhatsApp.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
1: Devam ediyoruz. Günaydın. Merhabalar efendim sizlere. Almanya'da polise yapılan şikayetlerin sayısı artmış son zamanlarda. En son rapora göre son 12 ayda 421 şikayet kaydedilmiş. Açıklamada özellikle sınır kontrolleri sırasında ayrımcılık iddiaları öne çıkıyor. Federal Polis Teşkilatı'na yapılan şikayetler bunlar. Bazı kişiler dış görünüşleri nedeniyle özellikle kontrol edildiklerini ifade ediyor. Raporda bazı polis emniyet merkezlerindeki kötü çalışma koşulları, cinsel taciz vakaları ve yönetici pozisyonlarında kadın oranının hala düşük olması eleştiriliyor. Bu rapor doğrultusunda değerli Metropol FM dinleyenleri, polise yönelik polisin şikayet edilmesi vakaları artmış. Vatandaş polisten memnun değil. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
1: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
0: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
2: Ja, erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
0: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Keyifli sabahlarınız olsun. Günaydın tüm dinleyenlerimize. Metropol FM burası. İzin sezonunun tam ortasındayız. Bugün itibariyle güney istikamette ve kuzey istikamette yollar kalabalık olabilecek. Özellikle Brandenburg, Berlin, Hamburg buralarda okul tatilleri başladığı için ve arabalarıyla tatile çıkacak olan insanlar yolları çok sıkışık bir hale getirecek diye uyarısı var ADAC'nin. Onu hatırlatalım. Bugün öğleden sonra, yarın veya pazar öğleden sonra da yoğunluk yaşanabileceği tahmin ediliyor. Hafta başında yola çıkacak olanlar trafik nispeten biraz daha rahat olabilir deniliyor. Herkese keyifli, güzel yolculuklar, iyi tatiller. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

Gününüz aydın olsun. Sevgiler, selamlar. Dün yayın akışımızda çay şekeri programında özellikle Türkiye'deki fahiş fiyatlar veya kazıklanma durumlarından bahsettik. Özellikle araç kiralayacak olanlar için de önemli bilgiler ve tavsiyelerde bulunduk. Dinleyenimiz yazmış tekrar, nelere dikkat etmemiz gerekir, bugün konu eder misin diyor. Belki o kadar geniş konuşamayız ama hani en önemli konular arasında tabii ki araba rezervasyonu, araç rezervasyonu yaptığınız şirketlerin güvenilir olup olmadığını internette ölçebilirsiniz, yorumlara bakabilirsiniz. Buradaki aracı şirketler var, işte bu büyük siteler var. Oradan yapıyorsanız yine bu siteleri bu araçları bu siteler kiralamıyor. Onlar sadece aracı. Orada hangi firmanın arabayı tedarik ettiği size bildiriliyor. O şirketleri araştırmanız lazım. Orada yorumlar var. O yorumları, puanları görmeniz lazım, bakmanız lazım. Puanı düşük olan şirketlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Genelde sıkıntı yaşanıyor buralarda ve sigorta yaptırmanızda da, burada sigorta yaptırmanızda da fayda var. Mümkünse bu saatte olmasa da önümüzdeki saatimizde bunu konu edebiliriz. Değerli arkadaşlar, eğer bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız. Herkese keyifli, iyi bir gün diliyorum. Güzel bir sabah diliyorum. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

Mutlu sabahlarınız, keyifli sabahlarınız olsun. Günlerden cuma, 10 Temmuz tarihini yazıyoruz. Yazın tam ortasındayız efendim. Termometreler Almanya'da yükselişe geçiyor. Bugün itibariyle yine sıcaklık 30 derecelerin üzerinde. Mannheim Ludwigshafen bölgeleri 33-34 dereceyi görecek. Frankfurt çevresinde de aynı şekilde. Köln'de 30 dereceye kadar. Berlin'de biraz daha rahat bir havada 28 dereceyi göreceğiz. Bremen, Hamburg'da yine 27-28 dereceye kadar sıcaklık ulaşacak. Yarın daha da sıcak oluyor. Hafta sonunda 35-36 dereceleri göreceğiz. Hava sıcaklığı bunaltacak yine Almanya'da. Onu söyleyelim. Ve bu sebeple de böyle nehir kenarlarına, göl kenarlarına, havuzlara gidenler, boğulma vakaları son günlerde arttı yine bu sıcaklarla beraber. Aman dikkat edin. Uyarılarımızı yapalım. Çocuklarınızı sakın az sakın gözünüzün önünden ayırmayın. Anlık, Allah korusun, bir kaza yaşanmasın, dikkat edin. Herkese iyi sabahlar.

Yine programımızın startını veriyoruz. Guten Morgen günlerden cuma, haftanın son iş günü hanımlar beyler. Ve izin ayrılacak olan dinleyenlerimiz, tatil ayrılacak olan dinleyenlerimiz de vardır. Bütün yıl iple çektiğiniz o gün...

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestraße 17, Bremen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Skor Kralı yarışmamız da devam ediyor bu ara. Saat 9'la 10 arası dün akşamki Fransa-Marokko, Fransa-Fas maçına doğru skor tahmini gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişten milli takım formaları, Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi ve aynı zamanda bir adet Diabir Radyo kazanma şansı olacak dinleyenlerimizin. Ve şunu da söyleyeyim, final çekilişimizde bir adet iPhone 17 kazanma şansınız var. Ve şu ana kadar değerli dinleyenler, iPhone 17 kazanmak için doğru tahminde bulunan İnsanlarımız bakıyorum 100 doğru tahmin var. Yani iPhone 17 kazanma şansınız o kadar yüksek ki. Dolayısıyla siz de bir sonraki maç tahminini bize gönderin ve yarışmamıza doğru tahmininize katılmaya hak kazanın. Herkese bol şanslar diliyorum, ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

Buyursun gelsin. Hay hay. Nazan Öncel ve Tarkan Metropol FM'de. Sizlerle oldu. Günaydın efendim. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Büyük bir bölümümüz için de tatil başlangıcı, tatil öncesi son iş günü. İyi tatiller, iyi istirahatler, iyi dinlenmeler efendim. Bütün dinleyenlerimize keyifli bir sabah diliyoruz. Ve ilk yarı finalist belli oldu. Dünya Futbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalist Fransa. Dün akşam Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti. Hani ben biraz daha çekişmeli bir maç olur diye bekliyordum. Özellikle o konuda Fas'tan biraz daha bir şeyler bekliyordum. Ama Fransa maça iyi başladı, hızlı başladı. Bir penaltı kazandı. Penaltıyı Mbappe gole çeviremedi. Maçtan önce kendisine şu sorular yöneltilen sorular arasında şu vardı. Bir gün Fransa'nın cumhurbaşkanı olmayı düşünür müsünüz diye bir soru yöneltilmişti Mbappe'ye bir gazeteci. O da dedi ki zaten dedi yeterince sevilmiyorum, bunu daha fazla kaşımaya gerek yok dedi. Penaltıyı kaçırdığında herkes o söylediklerinin altına imzasını atardı herhalde. Ama Mbappe böyle bir durumdan sonra da yine sahneye çıkmazsa Mbappe olmazdı zaten. 60. dakikada takımına 1-0 öne geçirdi Kylian Mbappe. Ve bu golün 6 dakika sonrasında da Dembele durumu 2-0'a getirdi. Ve Fas'ı 2-0 yenen Fransa adını yarı finale yazdırdı. Ve üst üste 3. kez Fransa bir dünya şampiyonasının yarı finalinde. Son dünya şampiyonasında finalde Arjantin'e kaybetmişti. Acaba yine bir Arjantin Fransa finali mi göreceğiz? Onu büyük bir ihtimalle görürüz diye yorumlayanlar var. Bu akşam İspanya'nın Belçika maçı var. İspanya ile Belçika saat 21'de ikinci çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler. Bu maçın galibi Fransa ile eşleşecek. Onu da yine söylemiş olalım. Ve tabii ki skor kralı yarışmamızı da yapmıştık. Bu maça Fransa 2-0 kazanır diyen dinleyenlerimiz arasında saat 9 ile 10 arası çekiliş yapacağız. Ve bu çekilişten çıkan dinleyicimiz milli takım formaları Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve bir adet DAB radyo kazanacak. Bir sonraki maç için siz de tahminlerinizi bize gönderebilirsiniz değerli dinleyenler. Hande Yener, kim bilebilir aşkı sizinle olsun. Guten Morgen.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
2: Günlerden cuma, hafta sonu kapıda, 10 Temmuz tarihini yazıyoruz. Sıcak bir hafta sonu olacak. Termometreler yine Almanya'da yükselişte. Özellikle Mannheim bölgesi, Orta Almanya, Frankfurt civarları, Mainz, Wiesbaden, Koblenz, bu bölgeler, güneyde Stuttgart, batıda Köln, bu bölgeler Almanya'nın güney batısı ve güneyi diyelim ve batı bölgeler diyelim. Bugün şöyle baktığımda 33-34 dereceleri görebilecek. Yarın daha sıcak, pazar günü de sıcak ve önümüzdeki hafta başlangıcı da sıcak devam edecek. Sıcak bunaltacak yani. Kuzeyde Bremen'de, Hamburg'da en fazla 27-28, Berlin'de de en fazla 28 derece. Yani bunaltmayacak güzel bir yaz havası var kuzeyde ve doğuda. Sıcaklardan bunalanlar bu tarafa gelebilir yani. Sıcaklarda tabii ki hep meyve, bol bol sebze, su tavsiye edilir. En çok tükettiğimiz meyveler arasında bu aralar tabii ki karpuz. Ama karpuzun yanında yine çok sevdiğimiz bir yaz meyvesi nedir? Nedir? Evet, çilek. Doğru. Peki yediğimiz çilekler ne kadar sağlıklı? Bu araştırılmış. Evet, tabii ki sağlıklı değil. Evet, sağlıklı da ilaç kalıntıları var. Tarım ilacına rastlanılmış. 11 farklı Avrupa ülkesinden 41 çilek numunesi alınmış. Ve büyük bir bölümünde ilaç kalıntıları var değerli Metropol FM dinleyenleri. En azından ortalama 3,5 ilaç kalıntısı, yani 3,5 farklı ilaç kalıntısına rastlanılmış çileklerde. Bilhassa Polonya'dan ve aynı zamanda Macaristan'dan gelen çileklerde ilaç kalıntısı biraz daha fazla çıkmış. Almanya'daki çileklerdeki ilaç kalıntısı Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerinde. Ve bu ilaç kalıntıları, tarım ilaçları hormon dengenizi bozabiliyormuş ve aynı zamanda sinir sisteminize de zarar verebiliyormuş. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Çilekleri bol bol yıkamada fayda var efendim. Bol bol yıkıyorsunuz. Tamamen bu ilaç kalıntılarını yediğinizden uzaklaştıramasanız bile bayağı bir temizleniyormuş. Yedikleriniz bol bol suyla bunları temizlediğinizde, onu yine söylemiş olalım. Bu tavsiye ediliyor. Çileği bizzat ben de mesela çok çok çok severim. Ama böyle de bir sıkıntısı varmış.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın. Ve tabii ki iyi tatiller. Edis, gel benim ol. Metropol FM'de.

Ediz, gel benim oğul. Bugün önemli bir konu. Almanya'da meclise oylanacak, o da sağlık kasası reformu. Sağlık Bakanı varken, ben varken bunu hayata geçirelim dedi. İlaçlara daha fazla para ödeyeceğiz. 5 euroluk ilaçlar 7.50 olacak. 10 euro verdiğiniz ilaçlar 15 euro olacak. Bunun dışında eşler çalışan eşinin sağlık sigortasından ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyordu. Bu sona erecek. Eğer bu kabul edilirse bugün mecliste ve eşleriniz için, eşlerin sigortalı olması için ekstra bir prim ödenmesi gerekecek. %2,5 oranında. Brüt maaşın %2,5 oranında. Aynı zamanda diş tedavilerinde, mesela diş yaptırdığınızda devletin sunmuş olduğu katkı ya da sağlık kasasının sunmuş olduğu katkı %60'dan %50'ye düşecek. Bunun gibi bazı değişiklikleri beraberine getirecek bu sağlık kasası reformu. Bugün federal mecliste oylanacak. Değerli Metropol FM dinleyenler, Almanya'nın bugün bir numaralı konusu bu diyebilirim. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, kolaylıklar, iş yerlerinde olanlara hayırlı işler dileyelim. Artık sevmeyeceğimle. Devam edelim. Günaydın.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

Buray, seni her gördüğümde dedi. Guten Morgen. Merhabalar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte hanımlar beyler ikinci saati. Guten Morgen. Herkese merhabalar. Ben Serdar, radyolarınızdan sevgiler, selamlar gönderiyorum sizlere, bulunduğunuz ortamlara. Bu selamlarımızı kabul ediniz lütfen. Saat 10'a kadar buradayız, birlikteyiz. En güzel, en keyifli şarkılar. Bunun yanında gündeme dair olup biten ve tabii ki sizlerin katılımı. Bize ulaşın 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Her şey yolunda mı? Tatil var mı? Tatile mi gidiyorsunuz? Yolda mısınız? Sıla yolunda olanlar bize ulaşın. Nerelerdesiniz? Yolculuk nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bize bildirin. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Skor Kralı yarışmamızda bugün çekilişimiz var, onu hatırlatalım. Fransa dün akşam 2-0 kazandı. Adını yarı finale yazdırdı. Bundan bahsedeceğiz az sonra. Kurtuluş Kuş'la Burak Bulut ve Mustafa Ceceli, İrem Derici dördü bir arada.

rastgele. Rastgele. Herkese rastgele. Kolaylıklar diliyoruz. Heppenheim'den Özkan. Günaydın sana da rastgele. Frankfurt'tan Orhan. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen. Sana da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sonnenschein. Böyle güzel bir şarkı vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Sınava giren herkes için benden bir dileğim var. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi yazınız. Sabri. Sabri göndermiş. Bu da Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran. Guten Morgen. Guten Morgen.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
2: Günaydın. Kölden yazmış Uberci Barış. Gel Barış, gel.
3: Gel yiğidim, gel. Gel seni bir öpem.
2: Grevenbroich, Nazif Coşkun. A46 Heinsberg'den Düsseldorf'a doğru diyor, yol aldım diyor. Yol pek kalabalık değil, güzel diyor. İyi yolculuklar. O da yakında Türkiye'ye gidiyormuş. 4 haftalığına gidiyorum diyor. Ne güzel. İyi tatiller. Halil Torun, bu sabah Türkiye'ye doğru yola çıktık diyor. Frankfurt'tan yola çıkmışlar. Şu an Almanya sınırına yaklaştık. Keyifle sizleri dinliyoruz. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar demiş. Frankfurt Türkiye arası Metropol FM dalgası. Sıla yolunda olanlara hayırlı yolculuklar. Başka kimlerden neler var bakalım. Belgin'den sesli bir mesaj var. O da tatilden yeni geri gelmiş. Belgin bakalım ne diyor. Bir sesli mesaj ulaştırdı.
4: Günaydın, günaydın Serdar. Ben Belgin, Berlin'den. Evet, ben sezonu Türkiye'de açtım. 4 hafta oradaydım. Sezonu açtım ve geldim. Türkiye ölüydü. Haziran ayı tamamen ölüydü. Ama tam geleceğim gün kıpırdamalar, hareketlenmeler başladı Türkiye'de. Dediğim gibi sezonu açtım. Ama merak etmeyin, sezonu kapatmaya tekrardan gidiyorum. Herkese hayırlı yolculuklar, iyi tatiller. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bay bay.
2: Teşekkür ediyoruz. Vay be, benden çok konuşan da varmış. Ne güzel, ne güzel bir enerjin var Belgin. Öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. İyi bir gün diliyoruz. Günlerden cuma. Haftanın son iş günü.
5: Sorma

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, Şımarık, Metropol FM'de. Sizler ne oldu? Efendim, skor kralı yarışmamızda bugün çekiliş zamanı saat 9'da 10 arası. Dün akşam oynanan Fransa-Fas maçının sonucunu doğru bilen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişten çıkacak olan dinleyicimiz istediği milli takımın formasını kazanacak. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi ve DAB radyosu, bir tane DAB radyosu kazanacak bu şanslı dinleyenimiz. Fransa dün akşam Marokko'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bravo diyelim ve adını 3. kez üst üste Dünya Futbol Şampiyonası yarı finaline yazdırdı. Biz 22 yıl önce çıktığımız yarı finali hala kutluyoruz, hala ona seviniyoruz. Adamlar üst üste 3. yarı final abi. Mbappe turnuvada 8. golünü attı ve Messi ile gol sayısını eşitledi. Zaten Messi ne yaparsa Mbappe aynısını yapıyor. Messi Mısır karşısında önce penaltı kaçırdı, ondan sonra bir gol asisti yaptı ve bir de gol attı. Mbappe de dün maçta penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı ve bir de gol pası verdi. Ve gol sayısını da Messi gibi 8'e yükseltti. Bu turnuva sanki yine Messi-Mbappe yarışması gibi olacak, öyle görünüyor. Son Dünya Futbol Şampiyonası finalinde de zaten Arjantin'le Fransa karşı karşıya gelmişti. Acaba yine bir Fransa-Arjantin finali mi olacak? Acayip çekişmeli bir maç olur valla. Bu akşam İspanya-Belçika maçı var saat 21'de. Bu maçın galibi, hemen aklımıza İspanya geliyor. Bu maçın galibi acaba İspanya mı olur, Belçika mı olur? Maçın galibi Fransa ile oynayacak yarı final.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Yürü ya kulum, merhabalar. Yazın ortasındayız. Havalar yine sıcak. Bugün itibariyle özellikle Mannheim, Frankfurt, Köln tarafları, güney, batı bölgeler, Orta Almanya. Hele de Mannheim. Mannheim yine 34-35 dereceyi görecek. Harbiden Mannheim Almanya'nın Adana'sı oldu ha. Yarın 34-35 dereceler yine görülecek. Pazartesi, salı da böyle devam edecek. Mannheim'lar, Frankfurt'lar, güneşe ateş açmıyorsunuz değil mi? Niye bu kadar sıcaksın lan diye dan dan dan.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Yerinde dur. Tatil ortamlarında Türkiye'de bu senede yine bol bol duyabileceğimiz şarkıların başında geliyor. Hasan Stuttgart'tan yazmış. Günaydın, tüm otobüs şoförlerine selamlar olsun diyor. Mehmet Ali Şalgam. Türkiye'ye girdik çok şükür. İstikamet Eskişehir. Fatma ve Mehmet Ali. Selamlar diye yazmışlar. Berlin'den yola çıkmışlar. Nasıldı? Yollarda bir sıkıntı yoktu inşallah abi. Onu yazar mısın bize? İstek parçası yok. İstek yapmıyoruz. Meral Hanım'ın kızı Ela, minik Ela'dan sesli bir mesaj var. Onu hemen dinleyelim. Bakalım ne diyor minik Ela. Onlar da Sala yolundaymış.
2: Biz Münih'e yola çıkıyoruz. Bay bay Berlin.
1: Münih'ten yola çıkıyorlarmış. Öpüyoruz sizi. Krefeld'den Can yazmış. İyi yayınlar diliyorum diyor. Radarcı bir dinleyicimiz var, diyor ki radarı diyor Kleyer Strasi'ye mi koyayım, Zonderhausen Strasi'ye mi koyayım, siz karar verin diyor. Kleyer Strasi'nin ismi hoşuma gitmedi. Duisburg'dan yazmış Gökhan Sezgin, hayırlı sabahlar. Evet, havalar sıcak dedik biraz önce, sıcaklardan çok tükettiğimiz meyvelerin başında ne geliyor abi? Karpuz geliyor, karpuzu seviyoruz. Bir de başka ne tüketiyoruz? Yazın en çok sevdiğim meyvelerin başında bu aralar çok var. Çilek. Çileği de çok seviyoruz abi. Çilek çok güzel bir meyve. Kalorisi düşük ve sağlıklı bir meyve. Sağlıklı ortamlarda yetişirse tabii ki. Şimdi bir araştırma yapmışlar. Çilekteki ilaç kalıntısını araştırmışlar. 41 farklı çilek numunesi alınmış Avrupa'nın farklı 11 ülkesinden. Özellikle Belçika'dan gelen, Macaristan'dan gelenlerde 9 farklı ilaç kalıntısına rastlanılmış abi. 9 farklı ilaç kalıntısı. Almanya'dakilerde ortalama 3,5'muş. Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerinde. Almanya'daki çileklerin çileklerde rastlanılan ilaç kalıntısı fludioksononil, siprodinil diye ilaç kalıntıları, özellikle tarım ilaçları. Bunlar hormon dengenize zarar verebiliyormuş. Hormon neye yarıyor? Mesela kan şekerinizi dengelemeye yarıyor. İşte duygularınızı yönlendiriyor falan böyle. Hormon dengenizi bozuyormuş. Sinir sisteminizi bozabiliyormuş. Mesela sinirleniyorsunuz durmadan. Geriye bıraktığımız günlerde bir araştırma okumuştum. Almanya'da yaz aylarında aile içi şiddet artmış. İnsanlar sinirli. Neden? Sebebi çilek. Biz maaş diyorduk. Sebebi çilekmiş ya. Çileği yiyorsun, sinir sistemin bozuluyor. Keyiflenmek için yiyoruz, tam tersi oluyor. Ne oldu lan bana birden böyle? Az önce gayet iyiydim çileği yiyene kadar. Çilek alır mısınız? Ben almayayım, bana sinir yapıyor.

Fludioxonil ve ciprodinil. Özellikle Macaristan'dan, Belçika'dan gelenlerde 8 farklı tarım ilacı. Mübarek, bunlar laboratuvardan mı geliyor, kimya laboratuvarından, tarladan mı geliyor belli değil.

bundan sonra böyle olacak. Pazara gideceksin, bana oradan 5 kilo çilek ver. Tezgahtar diyecek ki, hayırdır abi ne yapacaksın, reçel mi kuracaksın? Reçel mi yapacaksın? Hayır, kavgaya gidiyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
2: Günaydın, günaydın. Dursun yazmış, diyor ki... Abi diyor, ben de diyor her çilek yediğimden sonra diyor ortalığı dağıtıyorum, demek ki bundanmış diyor. Dursun sen çilek yeme. Senin çilek Dursun. Ergün yazmış, diyor ki ah diyor, bu ilaç sanayi var ya diyor, sorma. İlaç sanayi. Dünyada ilaç sanayi ve silah sanayi. Dünyanın içine edenler derler hep. Önce hasta ediyorlar ilaçlarla, bakın her şeyde ilaç kalıntısı var. Ondan sonra şu sağlık problemin var, bu sağlık problemin var. Ondan sonra seni hasta ediyorlar o ilaçlarla. Ondan sonra al, tedavisi bende. Bir ilaç da burada. Feci, feci, feci. Şeye benzer bu. Mesela bir bara gidersiniz, tamam mı? Bir kafeye gidersiniz. Önünüze böyle bazen ikram olarak tuzlu yiyecekler gelir. Niye o? Niye? Bol bol bir şeyler için diye. Sen beleş diye ona yapışıyorsun, ondan sonra lan susadım be. Şimdi içiciye kim verecek 5-6 euro? Ya. İlaç sanayi aynen böyle çalışıyor. Bol bol yıkamanız lazım çileği, meyveyi. Bol bol. Çileği soyarak yiyeceğiz.

Tarkan, ölürüm sana. Çileği soymayalım bence Serdar diyor. Sirkeli suda bekletirsek daha kolay olur bence diyor. Evet, doğru söylüyorsun. Çileklerdeki ilaç kalıntısından bahsettik de Almanya'daki çileklerde de bayağı bir ilaç kalıntısı varmış. Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerindeymiş. Bol bol yıkayın çilekleri.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Der Bundestag stimmt heute über das Gesundheitssparpaket der schwarz-roten Koalition ab. Die Reform soll die gesetzlichen Krankenkassen finanziell entlasten und weitere Beitragserhöhungen verhindern.
2: Hinter den Kulissen hat die Koalition fast bis zum Schluss an dem Paket gefeilt und sie hat einige Pläne doch wieder entschärft. So soll die kostenlose Familienversicherung für Eltern mit Kindern unter 12 Jahren länger erhalten bleiben, als es zunächst geplant war. Viele Versicherte müssen sich trotzdem auf Einschnitte einstellen. Bei Medikamenten müssen Patienten dann tiefer in die Tasche greifen. Gleichzeitig sollen Praxen, Kliniken und die Pharmabranche bei den Ausgaben stärker in die Pflicht genommen werden. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Eine breite Allianz von Wirtschaftsverbänden warnt die Bundesregierung eindringlich davor, Minijobs im Zuge der geplanten Sozial- und Rentenreformen faktisch abzuschaffen oder deutlich zu verteuern. In einem Brandbrief an Arbeitsministerin Bärbel Baas und Gesundheitsministerin Nina Wagen fordern die Verbände den Erhalt der Minijobs in ihrer heutigen Form. Sie warnen, eine Abschaffung oder Verteuerung würde Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen treffen. VW macht nach der Sitzung seines Aufsichtsrats weiter keine Angaben zu möglichen Werksschließungen und Stellenabbau. Der Konzern stellte dem Gremium ein Maßnahmenpaket vor. Konzernchef Oliver Blume kündigte an, die Modellpalette um bis zu 50% und die Ausstattungsoptionen um bis zu 75% zu reduzieren. Ob damit Stellenabbau oder Werksschließungen verbunden sind, dazu äußerte sich VW erneut nicht. Zum Sportfußball. Frankreich hat zum dritten Mal nacheinander das Halbfinale einer Fußball-WM erreicht. Der Titelfavorit setzte sich im Viertelfinale mit 2:0 gegen Marokko durch.
3: Frankreich dominierte das Spiel, Marokko völlig chancenlos gegen das französische Star-Ensemble. Mbappé scheiterte zunächst mit einem Elfmeter an Marokkos überragendem Keeper Bono. In der 60. Minute traf der Franzose dann aber per Traumtor zur Führung. Ein Schlenzer ins rechte Eck, unhaltbar. Ousmane Dembélé legte nur 6 Minuten später nach zum 2:0 Endstand. Für Frankreich war es der 6. Sieg im 6. Spiel bei diesem Turnier. Und Mbappé hat in seinem 20. WM-Spiel den 20. Treffer erzielt. Nur einen weniger als Rekordhalter Lionel Messi aus Argentinien. David Riemer, Sportredaktion.
1: Frankreich trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Belgien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
5: Evet, aynı zamanda gösterdikleri hoşgörü için Ankaralı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Çünkü NATO zirvesi kapsamında alınmış olan geniş güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin bir yandan gözetildiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de değerlendirdi ve ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi. Genel itibariyle zirveden memnuniyetini duyurdu Cumhurbaşkanı.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in ekibi yeni parti için ilk kez tarih ve milletvekili sayısı açıkladı. Ayrıca butlan kararıyla yönetime geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevinden alacağı iddia ediliyor.
5: Evet, iki tane iddia var. Bir tanesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi ve Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini duyurdu. Özgür Özel cephesinden geldi bu açıklama. Bir diğer açıklama ise aslında bir televizyon kanalında gündeme geldi bir iddia olarak. Bugün CHP'nin yapacağı MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden, grup başkan vekillerini de bu görevden alacağı iddia edildi.
4: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı bir pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına ve yuhlanmasına tepki gösterdi.
5: Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dile getiren herkese selam olsun dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar dedi. Bu arada bu pankartın engellendiği görüntüleri vardı ama bunun öncesinde yaklaşık 5 dakika boyunca pankartın açık olarak tutulduğu ve kimsenin müdahale etmediği görüntüleri de basına servis edildi.
4: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmaların arası 3 aydan fazla olmayacak. Aynı zamanda sahte diploma düzenleyene de hapis cezası uygulaması yine bugün meclisin gündeminde.
5: Evet, 12. yargı paketi uzunca bir süredir konuşuluyor Ferhat. Türkiye'de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir görüşme yapılacak. Senin de ifade ettiğin gibi duruşmalar arası 3 aydan fazla olmayacak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin kısalması bekleniyor. İdari yargılamalarda işlevselliğin artması planlanıyor. Aynı zamanda kamuoyunda IBAN

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

İrem Derici, durum çok acil. Bundan bir soru çıkar. Şu an ne durumunuz acil? Acilen neye ihtiyacınız var? Tatile ihtiyacımız var diyenleri tabii ki duyuyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var diyenleri duyuyorum. Dönecek bir köşeye ihtiyacım var diyenleri duyuyorum. Kim ne göndermiş? 0-32-117-970-71. Radarcı bir dinleyicimiz var. Radar kuruyor. Evet. Bu iş enteresan bir iş olmalı. Radar kuruyorsun ve hani radara girenlerin sana birazcık söylendiğini biliyorsun. Enteresan bir iş olmalı. Diyor ki acaba diyor Frankfurt'ta diyor bugün Kleierstrasse'ye mi radar kurayım, Sondershausenerstrasse'ye mi radar kurayım diye sormuş. Bana sen karar ver Serdar diyor. Dinleyenlerimize soralım ya, sadece ben karar vermeyeyim. Ama Kleierstrasse ismini pek beğenmedim. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Süleyman Bey diyor ki Viplinger'den, yıllar önce tespit etmiştim diyor. Türkiye'deki insanlar gereksiz yere trafikte hep kavga ediyorlar ya diyor. Ben hep şunu düşünmüşümdür diyor. Yolda yedikleri abur cubur ve meyveler yol esnasında bu insanları gerginleştiriyor. Şeker yükseliyor ve insanlar sinir stres yapıyor. Sen daha az önce bahsettin diyor. İlaç kalıntıları meyvelerde sinir yapar dedin ya diyor. Canım Türkiye'dekiler de herhalde arabayı kullanırken 5 kilometrelik yolda herhalde 10 kilo çilek yiyorlar. O kadar sinir mi olur aga ya? Başka neler var? Başka? Bugün önemli bir konuyu oylayacak Federal Meclis. Sağlık kasası reformu, ondan bahsedeceğiz biraz sonra. Sıkıcı bir konu ama hepimiz yakından ilgilendiren bir konu. Sana ihtiyacım var Serdar diyenler. Ev mi taşıyacaksınız, ne yapacaksınız? İyi taşırım. Acım.

Harika Ebru Gündeş Metropol FM'de. Radar ihbarımız var. Kön'den bildiriyor İhsan Uzun beyefendi. Hanzaring Apotheke. Apotheke Havası 106 radar var. 30'luk bölge diyor. Buradan geçen dinleyenlerimizin dikkatini fotoğrafçı polis amcalarımız buraya radarını kurmuşlar. Biraz önce de radarcı bir dinleyicimiz, radar kuran bir dinleyicimiz radarı nereye kuralım diye sormuştu. Kleyer Strasi dedim ben. Diyor ki tamam Serdar kurulmuştur. Şunu anons yapmanı isteyeceğim diyor. Sayın Metropol FM dinleyicileri, Serdar'ın isteği ve kararı üzerine Frankfurt Kleyer Strasi'de radar kurulmuştur. Burada radara yakalanan her kişiden Serdar sorumludur. Lütfen dualarınızı Serdar'a yöneltin diye. Benim gülüşüm niye bozuldu lan, dur. Buradan geçerken dikkat. Yoğun isteğimiz üzerine Kleyer Strasi'ye radar kurulmuştur arkadaşlar, ona göre. Başka yerlerde radar varsa bize bildirin. 030 217 970 71 030 217 970 71 dinleyicimiz diyor ki durum acil Serdar, sana ihtiyacımız var, arabayı yüklüyoruz, çocuklarla yetiştiremiyorum. Durum acil, neye ihtiyacınız var diye sordum. 030 217 970 71. Federal Meclis'te bugün sağlık kasası reformu konuşulacak. Sıkıcı konular, evet, siyaset sıkıcı bir konu ama işte o sıkıcı konular bizim hayatımızı belirliyor. Mesela ilaçlara verdiğimiz paralar artacak. 5 euro yerine 7.50, 10 euro yerine 15 euro. Bunun dışında mesela eşiniz sizin sigortanızdan beleşe, bedavaya faydalanabiliyordu. Familienversicherung. Bu artık o kadar herkese ücretsiz olmayacak. Bir de şöyle ek bir prim ödemesi gerekecek bazı insanlar. Eşinizin de sizin sigortanızdan faydalanabilmesi için sağlık sigortalarına brüt maaşınızdan %2,5 oranında prim ödemeniz gerekecek. Ekstra bir maliyet gelecek, yani maaşınızdan daha fazla para kesilecek kıymetli dinleyenler. Bugün Federal Meclis bunu oylayacaklar, barınak kaldıracaklar. Evet, inşallah o el tutulur, kaldıramazlar. Dur lan, kaldıracak, kalkmıyor. Ellerinizi kaldırın.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen'de okul yemeklerinde kullanılan gıdaların 3'te 2'si artık organik üretimden geliyor. Bremerhaven'da ise bu oran sadece %7. Bremen Leibniz Enstitüsü BIPS'in araştırmasına göre kent 2025'e kadar okul ve kreş yemeklerinde bio oranını %100'e çıkarma hedefine henüz ulaşamadı. Ancak uzmanlar projenin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor. Araştırmada vejetaryen okul yemeklerinin etli menülere göre biraz daha sağlıklı olduğu da tespit edildi. Değerli dinleyenler, Bremen'de Ayşim Potasyon Çipeni zehirli meşe tırtılı hızla yayılıyor. Çevre Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl yaklaşık 900 vaka görülürken bu yıl şimdiden yaklaşık 5600 ağaç etkilendi. Kent yönetimi tırtıl yuvalarının özel ekipler tarafından yoğun şekilde temizlendiğini açıklıyor. Çalışmalarda öncelik anaokullar, okullar, çocuk parkları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar ve parklar yer alıyor. Yetkililer tırtılın zehirli tüylerinin ciltte döküntü, kaşıntı ve solunum sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan yuvalara yaklaşmamalarını istiyor. Almanya ve dünya gündemine hemen bir göz atalım. Federal parlamento Bundestag eyaletler ve belediyeler için yeni mali yardım paketini kabul etti. Yerel yönetimler 2029 yılına kadar her yıl toplam 1 milyar euro ek kaynak alabilecek. Paranın 250 milyon euroluk bölümü borçlu belediyelere, 250 milyon eurosu ise doğrudan kent, ilçe ve belediyelere aktarılacak. 350 milyon euro Doğu Almanya eyaletlerine, 400 milyon euro da eyaletler arası mali dengeleme sistemine ayrılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Parlamento Bundestag'da yaptığı hükümet açıklamasında koalisyon çalışmalarına olumlu bilanço çizdi. Merz, birlik partileriyle SPD'nin Almanya'yı ekonomik olarak güçlü, sosyal ve savunma kabiliyeti yüksek bir ülke haline getirmek için çalıştığını ifade ederken, aşırı sağcı AfD eş başkanı Schrupala ise Merz'in başarısız olduğunu savundu. Yeşiller ve Sol Parti de hükümetin yoksul ve zayıf kesimler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa. Fransa çeyrek finalde Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak İspanya-Belçik eşleşmesinin galibi olacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

0: Kırık misafir şarkısıyla misafir olduk bulunduğunuz yerlere. Günaydın efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Durum acil, acilen şuna ihtiyacım var dediğiniz neler var? Ya benden genellikle hamallık isteniyor. Tabii biri bir şeyler taşıyacak, birine ihtiyacımız var, gelmek ister misin diye. Çift şoföre ihtiyacı, ikinci bir şoföre ihtiyacım var, arabayla Türkiye'ye gideceğiz, gelmek ister misin diyenler var. Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar efendim. Sağ olun. Serap Hanım'dan sesli bir mesaj geldi. Bir radar ihbarı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen onu aktaralım sizlere.
1: Günaydın Serdar Bey. İyi yayınlar. Bismarck Strasse'den Kaiser Friedrich Strasse'ye giderken Shell benzinciye gelmeden önce radar kuruluyor. Bilgilendirmek istedim. En az bir hafta kalır o radar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bismarck Strasse'ye şu Kaiser Friedrich Strasse. Yolda radar bulunuyor. Dikkat dikkat dikkat. İhsan Uzun da bildirmişti. Hanzaring üzerinde apoteke mevkii. Yolda radar bulunuyor. 30'luk bölge Köln'de dikkat. Radar ihbarlarınız için 0-32-117-970-71 Schubenhausstraße, Ecke Kanalstraße. Burada da bir bisiklete kamyon çarpmış ve şu an burada ciddi bir yoğunluk var. İtfaiye falan gelmiş. İnşallah önemli bir şey yoktur inşallah. Sadece maddi zarar vardır diyelim. Havalar sıcak. Havalar sıcak gidiyor. Ve bu sıcak havalarda tabii ki park alanlarında veya bahçelerde zaman geçiriyoruz. Hele de akşam saatlerinde ama bu birazcık sıkıntılı olabiliyor sivrisinekler yüzünden. Abi nasıl saldırıyorlar ya? Bundan birkaç hafta önce hani bu sıcak havalar vardı ya. Abi o aralar işte sivrisinekler bayağı bir kollarımdan ısırdı falan. Lan hala kaşınıyor. Ya işin kötüsü kaşıdıkça daha da kaşınıyor. Yara yapıyorsun falan. Yani herkes de şöyle yollarda insanlara dikkat edin. Ya işte kollarında ya da işte bacaklarında falan insanlar hep böyle şey sinek yarası. Dolayısıyla bugünlerde yine havalarda sıcak, yine bahçelerde, parklarda zaman geçireceğiz. Hani bu sinek koruma ilaçları var. Bunlar genelde işe yarıyor imiş. Onu söyleyelim. Hele de Türkiye'ye gidecek olanlar, Türkiye'dekiler Almancı gelmiş. Dur lan, Avrupalı et gelmiş. İtal bu, İtal diye. Mübarek sinek değil onlar ya. Aç köpek, aç köpek ya. Siz şu şarkıyı dinleyin, ben de kollarımı kaşıyayım biraz.

0: Alişan, kadere bak. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar Selda. Çok düşündüm diyor. Her şeyim var ve karar verdim. Aşka ihtiyacım var. Aşka acilen diyor. Oo.
1: Vah kızım vah.
0: Spandau adam, Eke Klausen'a Platz Radar var demiş Hülya. Teşekkürler. Resul arkadaşımız yazmış. Taksiciyim diyor. Şu an otobandayım diyor. Trafikte sıkıştım diyor. Hem trafikte sıkışıyım hem de öbür türlü sıkışıyım diyor. Acele muhtara çıkmam lazım ama diyor buradan çıkamıyorum diyor. Araba seninse sıkıntı yok. Mahi Devran, Waldstraße'de polisler duruyor. Radar çakıyorlar diyor. Aman dikkat. Önce radar sonra cezayı çakıyorlar. Frankfurt Kleierstraße üzerinde radar var. Ya Kleierstraße'de olacaktı radar ya da Sondershausenstraße'de. Radarı kuran arkadaşımız bana sordu. Hangisini kuralım abi de dedim Kleier'e koy. Sedat yazmış diyor ki aç köpek tabiri olmadı diyor sivrisineklere. Onlar da can taşıyor diyor. Ne diyeyim? Vampir mi diyeyim? Aç köpek olsa öyle saldırmaz lan. Sivrisinekler. Abi yiyorlar bitiriyorlar. Bak yine havalar sıcak. Ondan bahsettik. Dur bakalım. Acilen neye ihtiyacınız var diye sormuştum. Hadi bir mesaj daha okuyayım ondan sonra. Durum acil Serdar diyor. Gerçekten bana diyor para lazım diyor. Halledersen sen halledersin bu işi diyor. Güldüğüme bakma içim kan ağlıyor. Tefeci, konu komşu, banka, akraba. Hepsine aynı yalanı söylüyorum. Acilen bana para lazım. Şener abi.
2: Derdin ne? Ne olmaz derdin.
0: Bizim dinleyiciye para lazımmış da.
2: Hep veririk zaten. Hiç olduğumuz yoktur ha.
0: Gerçi ismini vermemiş ama geri ödermiş. Acilen para ihtiyacım var Şener abi diyor.
3: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Bak bekliyor ona göre.
3: Bizim millet bekleme alışıktır. Sen düzeni bozmayacaksın.
0: Bence de abi gözün pek tutmadı bunu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali merayda. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: neden lazım?
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
3: Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar. Sezgin Bodrum Zeyden, tatil lazım, para lazım. Neden ayda sadece bir kere maaş alıyorum, iki kere olmaz mı diyor. O güzel olurdu harbiden ya. İkinci bir maaşa ihtiyacımız var acilen. Neye ihtiyacımız var acilen diye sordum da. Dinslaken, Ağustos tatilinde 40'lık bölgede radar var diyor. Dinslaken'den Onur bildirmiş. Bir radarda Bismarck Strasse, Kaiser Friedrich Strasse'ye doğru buradan geçenlerin de dikkatine. Hansaringen Köln hier wird ebenfalls geblitzt. Vorsicht. Bugün Süleyman Hoyur arkadaşımızın doğum günü varmış arkadaşlar.
4: Efendim maşallah.
3: Kocaman olmuşsun be Süleyman ya.
5: Maşallah aslan gibi delanlı olmuşsun. Almanya sana yaramış lan.
3: Sülo. İskender abi, Süleyman'ı biliyorsun değil mi?
6: Süleyman akıllı, uslu bir çocuk.
3: O kadar tanıyorsun yani.
6: O beni tanımaz ama ben onu iyi tanırım.
3: Tabii Süleyman'a böyle kuru bir doğum günü mesajıyla işi geçiştiremeyiz. Hediye almamız lazım. Ne alalım abasap?
7: Benim yavruma güzel elbiseler alın. Güzel ayakkabılar alın. Marka.
3: Carlos, hemen bir pasta hazırlıyorsun.
8: Hemen abi.
3: Mum da koyuyorsun üflesin.
8: Tamamdır abi.
3: İyi doğum günün olsun. Doğum günün kutlu olsun Süleyman.
9: Hala dönmedin geri bu ev yalnız beni.
3: Doğum günü olan bütün dinleyenlerimizin doğum günü kutlu olsun. Nice yıllara herkese.
9: Hep yangın yeri. Hala dönmedin geri bu ev.
3: Sarıların silosu mu diye soranlar var.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Bundestag entscheidet heute über das umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition für stabile Krankenkassenbeiträge. Geplant ist, die gesetzlichen Krankenkassen ab 2027 von stark steigenden Ausgaben zu entlasten und neue Beitragserhöhungen zu verhindern. Vorgesehen sind Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken, Apotheken und der Pharmabranche. Außerdem sind höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen bei der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern geplant. Bei Unfällen mit Elektrorollern gelten künftig strengere Regeln für deren Vermieter. Der Bundestag hat am späten Abend eine Gesetzesänderung verabschiedet, durch die die Geschädigten leichter an Schadenersatz kommen sollen.
2: Ein E-Roller kippt gegen ein Auto und beschädigt es. Wer zahlt? Ich stolpere über einen auf dem Gehweg liegenden E-Roller und verletze mich. Wer zahlt? Bis jetzt muss das Unfallopfer herausfinden, wer den E-Scooter zuletzt gefahren und abgestellt hat. Und er muss auch noch nachweisen, ob der Fahrer wirklich schuld ist am Unfall. Das ist in den allermeisten Fällen unmöglich und deshalb gilt jetzt, grundsätzlich haftet der Leihrolleranbieter für Schäden, die seine Roller verursachen. Und wenn der Fahrer doch rauszufinden ist, muss der zahlen, es sei denn, er kann seine Unschuld beweisen. Uli Reitinger, Berlin.
1: Damit Haushaltsgeräte und Smartphones künftig länger genutzt werden, bekommen Verbraucher in Deutschland ein Recht auf Reparatur. Nach dem Bundestagsbeschluss ist das Thema heute im Bundesrat. Es handelt sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie.
3: Geräte müssen künftig schon so gebaut sein, dass man sie reparieren kann. Der Akku etwa darf also nicht fest verschweißt oder verklebt sein, sondern muss ausgetauscht werden können. Die Hersteller werden auch verpflichtet, Produkte während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Eine Waschmaschine zum Beispiel sollte schon 10 Jahre lang gut funktionieren. Wenn ein Kunde während der Garantiezeit auf ein kostenloses Ersatzgerät verzichtet und stattdessen das fehlerhafte gratis reparieren lässt, verlängert sich die Gewährleistungsfrist. So sollen die Verbraucherrechte gestärkt werden und die Berge an Elektroschrott schrumpfen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Und zum Sportfußball. Angeführt von Stürmerstar Mbappé hat Frankreich zum dritten Mal nacheinander das Halbfinale einer Fußball-WM erreicht. Der Titelfavorit setzte sich im Viertelfinale hochverdient mit 2:0 gegen Marokko durch. Frankreich feierte damit den 6. Sieg im 6. Turnierspiel und trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Spanien und Belgien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
5: Evet, aynı zamanda gösterdikleri hoşgörü için Ankaralı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Çünkü NATO zirvesi kapsamında alınmış olan geniş güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin bir yandan gözetildiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de değerlendirdi ve ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi. Genel itibariyle zirveden memnuniyetini duyurdu Cumhurbaşkanı.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in ekibi yeni parti için ilk kez tarih ve milletvekili sayısı açıkladı. Ayrıca butlan kararıyla yönetime geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevinden alacağı iddia ediliyor.
5: Evet, iki tane iddia var. Bir tanesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi ve Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini duyurdu. Özgür Özel cephesinden geldi bu açıklama. Bir diğer açıklama ise aslında bir televizyon kanalında gündeme geldi bir iddia olarak. Bugün CHP'nin yapacağı MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden, grup başkan vekillerini de bu görevden alacağı iddia edildi.
4: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı bir pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına ve yuhlanmasına tepki gösterdi.
5: Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dile getiren herkese selam olsun dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar dedi. Bu arada bu pankartın engellendiği görüntüleri vardı ama bunun öncesinde yaklaşık 5 dakika boyunca pankartın açık olarak tutulduğu ve kimsenin müdahale etmediği görüntüleri de basına servis edildi.
4: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmaların arası 3 aydan fazla olmayacak. Aynı zamanda sahte diploma düzenleyene de hapis cezası uygulaması yine bugün meclisin gündeminde.
5: Evet, 12. yargı paketi uzunca bir süredir konuşuluyor Ferhat. Türkiye'de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir görüşme yapılacak. Senin de ifade ettiğin gibi duruşmalar arası 3 aydan fazla olmayacak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin kısalması bekleniyor. İdari yargılamalarda işlevselliğin artması planlanıyor. Aynı zamanda kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınıyor. Buna ilişkin de cezalar arttırılıyor. Ve yine senin söylediğin gibi sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın işte 4. saati başlıyor. Dışarıda harika bir hava var. Nefis bir hava var. Ve bu güzel havanın tadı nasıl çıkar? Tabii ki güzel şarkılarla. Hele de arabada yoldaysanız, yolda şöyle boşsa, sıkıntı yoksa yolda, camını indireceksin, kolu dışarı sallayacaksın. Ondan sonra bak, bu parçaya son sesi vereceksin. Mustafa Sandal, Araba, Metropol FM'de.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 65 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 75 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Premier Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Premier Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Birazdan skor kralı yarışmamızda çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Dün akşam Fransa Fas'ı 2-0 yendi. Doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişten bakalım kim milli takım formalarını Meray Kuruyemiş'in 100 euro değerinde hediye paketine ve Diabir Radyo'yu kim kazanacak? Birazdan.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
2: Ya işte şimdi çekiliş zamanı. Metropol FM'desiniz, herkese günaydın. Instagram sayfamızdan da canlı canlı şu an çekilişimizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan bizi dinleyenlere de buradan el sallıyoruz. Hoş geldiniz sizler de yayınımıza. Skor Kralı yarışmamızda Meray Kuruyemiş'le beraber dinleyenlerimize milli takım formaları kazandırıyoruz. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde en çok sevdiğiniz, en güzel kuruyemişlerle süslü bir hediye paketi 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten ve aynı zamanda bir adet DAB radyosu kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey çok basitti. Fransa Fas maçı kaç kaç biter diye sorduk size ve skor tahminlerinizi bize gönderdiniz ve doğru gelen tahminleri şöyle bir bakalım. Toplamda yüzlerce gelen tahmin arasında 26 doğru tahmin var. Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Peki bu 2-0 skorunu veren hangi dinleyenimiz şimdi çekilişten çıkacak ve bu söylediğim hediyeleri kazanacak? Milli takım formaları demişken, isterseniz Türkiye forması olabilir, isterse Almanya, isterse Fransa, isterse Fas. Hangi milli takımın formasını istiyorsanız o formayı kazanabiliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu 26 dinleyicimizi biz numaralandırdık ve bir rakam, bir sayı çekeceğiz. O rakamlı dinleyicimiz de bu armağanları kazanacak. Hazırsanız şimdi çekilişimizi gerçekleştiriyorum. Burada bir tuş var. Ona bastığım zaman birden 26'ya kadar sistem otomatikman bir sayı çekiyor. 8. 8 numaralı dinleyicimiz acaba kimdi? 8. Hemen bakıyoruz listemize. 8. 8. Yiğitan 68. Yiğitan 68, tebrik ediyoruz seni. Instagram'dan skor tahmini gönderdin. 2-0 demişsin, bildin. Forma senin. 100 euroluk değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi senin ve DAB radyosunda kazandın. Ve aynı zamanda bu gelen doğru tahminler de tabii ki iPhone 17 çekilişimize giriyor. Şu ana kadar 120 kadar doğru tahmin var. 120 dinleyicimiz iPhone 17 çekilişinde yerini almış durumda. Şansınızı takip edin. Yarışmalarımız devam ediyor. Ayrılmayın.
0: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Bremen.
3: Değerli dinleyenler, Bremen'de okul yemeklerinde kullanılan gıdaların 3'te 2'si artık organik üretimden geliyor. Bremerhaven'da ise bu oran sadece %7. Bremen Leibniz Enstitüsü BIPS'in araştırmasına göre kent 2025'e kadar okul ve kreş yemeklerinde bio oranını %100'e çıkarma hedefine henüz ulaşamadı. Ancak uzmanlar projenin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor. Araştırmada vejetaryen okul yemeklerinin etli menülere göre biraz daha sağlıklı olduğu da tespit edildi. Değerli dinleyenler, Bremen'de Ayşin Potasyonçpen'e zehirli meşe tırtılı hızla yayılıyor. Çevre Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl yaklaşık 900 vaka görülürken bu yıl şimdiden yaklaşık 5600 ağaç etkilendi. Kent yönetimi tırtıl yuvalarının özel ekipler tarafından yoğun şekilde temizlendiğini açıklıyor. Çalışmalarda öncelik anaokullar, okullar, çocuk parkları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar ve parklar yer alıyor. Yetkililer tırtılın zehirli tüylerinin ciltte döküntü, kaşıntı ve solunum sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan yuvalara yaklaşmamalarını istiyor. Almanya ve dünya gündemine hemen bir göz atalım. Federal parlamento Bundestag eyaletler ve belediyeler için yeni mali yardım paketini kabul etti. Yerel yönetimler 2029 yılına kadar her yıl toplam 1 milyar euro ek kaynak alabilecek. Paranın 250 milyon euroluk bölümü borçlu belediyelere, 250 milyon eurosu ise doğrudan kent, ilçe ve belediyelere aktarılacak. 350 milyon euro Doğu Almanya eyaletlerine, 400 milyon euro da eyaletlerine, aletler arası mali dengeleme sistemine ayrılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Parlamento Bundestag'da yaptığı hükümet açıklamasında koalisyon çalışmalarına olumlu bilanço çizdi. Merz, birlik partileriyle SPD'nin Almanya'yı ekonomik olarak güçlü, sosyal ve savunma kabiliyeti yüksek bir ülke haline getirmek için çalıştığını ifade ederken, aşırı sağcı AfD eş başkanı Schrupala ise Merz'in başarısız olduğunu savundu. Yeşiller ve Sol Parti'de hükümetin yoksul ve zayıf kesimler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa. Fransa çeyrek finalde Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak İspanya-Belçik eşleşmesinin galibi olacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk. Seni...

Fark atıyor Sinan Akçıl. Günaydın. Herkese merhabalar. Güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Günlerden haftanın son iş günü. Büyük bir bölümümüz için sadece hafta sonu öncesi son iş günü değil, tatil öncesi son iş günü. Arabalarla yola çıkacak olanlar var, çıkmış olanlar var. Sıla yolunda bizi dinleyenler var. Gönderin efendim, gönderin gelsin. Nerelerdesiniz? Sıla yolunda mısınız? Bizi nereden dinliyorsunuz? Yol nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hayırlı yolculuklar efendim. Acilen neye ihtiyacınız var diye sorduk. Herkesten acilen tatil cevabı geliyor tabii ki. Acilen fenistile ihtiyacım var. Sivrisinek kolumu yemiş, kaşınıyor. Demiş Tuğba arkadaşımız. İnan ki bende de var aynı sıkıntı. Şu aralar sivrisinekler yine... Bir de arılar da başladı değil mi? Arı sezonu da başladı. İki gündür. Favvi'ye bakalım ya. Favvi'de... Hayata bu da... Vasilus mu o iş? Lan... Favvi deyince bundan 10-15 yıl önce dünyanın en önemli otomobil üreticisiydi. Şimdi işler pek iyi gitmiyor. Volkswagen 2030 yılına kadar model yelpazesini neredeyse yarı yarıya azaltacakmış. Eskisi kadar fazla araba satılmıyormuş. Özellikle bazı modeller ID.5, T-Roc, Cabrio gibi Touran modeli. Touran bu... Hani isim hakları için Touran adında bir aile vardı. Onlar isimlerini tescillemişler zamanında. Bundan yıllar önce Favvi Touran modeli çıkıyor ve Touran ailesi diyor ki hop ne oluyor orada? Babanın ismi mi de öyle kullanıyorsun ha Touran diye? Sonra Favvi bu aileye para vermişti. Bu bilmiyorum en az bir milyon vardı herhalde öyle hatırlıyorum. Almanya'da bütün polis arabaları malum biliyorsunuz. Ya Opel Zafira ya da Favvi Touran oluyor. Bu Touran modeli ya da bu van modelleri, bu aile arabaları eskisi kadar fazla satılmıyormuş. Dolayısıyla üretimi de durdurulacak imiş. Renault olsun, Opel olsun ve Favvi de şimdi bu üretimi durduracakmış. Bu modeli kesiyor artık. Bunlar genelde Rus familyelerin, yani büyük ailelerin kullandığı araçlar. Almanya'da da artık büyük aile kalmadığı için. Değil mi? Hani, belki Großfamilie. Hier ist der Van für Großfamilien. Belki Großfamilie. Elzeino da was, Remo da was. Belki Großfamilie. Gibt es auch nicht mehr so. Es gibt keine Familie mehr. Familie olmak için ne lazım? Karı lazım, koca lazım. Çocuk lazım değil mi? Çocuk zaten yok. Karıyla kocanın zaten bir araya geldiği ilişkiler de azalıyor. Du verstehst was ich meine. Mann und Mann geht nicht. Yani kind geht nicht. Olan Alman otomotiv sektörü ne oluyor? Bak büyük arabalar satılmıyor artık.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yaz tatili öncesinde herkese keyifli ve huzurlu bir tatil dönemi diliyoruz. Ege Türk.
1: Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, merhabalar. Saatlerimiz 9.47, Çay Şekeri programımızın son dakikalarındayız ama son dakikalarımızı tabii ki en keyifli, en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Mesajlarınıza bakalım. Eşim aradı beni. Bir sinek ilacından bahsetmişsin. Onu bir daha söyler misin? Hangisi çocuklara alacağım Türkiye için? Çok sağ ol. Eşini arıyor. Ya Serdar az önce radyoda söylüyordu. Al işte oradan. Ya duymadım. Niye duymadın? Niye dinlemedin? Ya genelde bu DM ve Rossmann'ın ilaçlarını iyi diyorlar. Onların aynı markalarını iyi diyorlar ama tropikal olanları bayağı iyiymiş. Öyle deniliyor. İnternete gir bak. Anti-mucin spray test yaz. Orada iyi olanlar çıkıyor. Frankfurt'tan Mayn'dan Yakup. Neye acilen ihtiyacınız var dedim. Acil huzura ihtiyacım var demiş. Ona hepimizin ihtiyacı var. Nürnberg'den yazmış dinleyicimiz Mehmet Özbünar. Güzel. Güzel mi? Nürnberg fotoğrafını göndermişsiniz. Vazo cesmetin foto anfang. Onu merak ediyorum. Köydeyim. Bir haftadır ben denize gitmek istiyorum. Ama bir türlü gidemiyorum diyor. Boğulma vakaları da arttı yine Almanya'da bu son günlerde sıcaklarla beraber, onu da hatırlatalım. Havalar yine sıcak hafta sonu, aman dikkat edin. Empatiye ihtiyacım var demiş. Özellikle hanımın empatisine ihtiyacım var diyor dinleyici. İsmail, taksici İsmail. Sinek problemi için Insektenstich Helfer var. Gerçekten çok işe yarıyor diyor. Selami. Şimdi ben eczaneye gidip hani bu halimle, bu karizmatik halimle, güçlü kuvvetli halimle Insektenstich Helfer var mı diye sorsam benim şansım o da dinleyici çıkar. Lan kalıbından da utanmıyor lan derler kocaman. Nane yağı iyi geliyormuş. Dinleyicimiz diyor ki akşam benim hanımı 3 arı birden soktu diyor. Hastaneye koştu hemen diyor. Allah'tan bir şey olmadı diyor. Tabii alerjik reaksiyon olabilir. Dikkat etmek lazım.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Spor redaktörümüz Volkan'la beraber Dünya Futbol Şampiyonası'na bakmaya devam ediyoruz. İlk yarı finalist belli. Volkan, günaydın.
3: Günaydın Serdar.
2: Fransa adını yarı finale yazdırdı üst üste üçüncü kez.
3: Evet, üst üste üçüncü kez bunu tarihte yapan nadir takımlardan biri oldular ve Mbappe de gol krallığında ilerlemeye devam ediyor. 2-0 yendiler Fas'ı. İlk yarıda bir de penaltı kaçırdılar. Yine bu maçta da aslında turnuvada olduğu gibi kaleciler öne çıktı diyebiliriz. Kaleci Bono Mbappe'nin penaltısını kurtarmayı başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nda da Fas takımında kaleci Bono öne çıkan oyunculardan biri olmuştu. Bu
2: Messi
3: maçta
2: de,
3: da olduğu gibi.
2: Messi ne yapıyorsa Mbappe sanki onu yapıyor. Messi de Mısır aynen karşısında bir penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı, bir de asisti var. Mbappe de dün bir penaltı kaçırdı ve sonra asist ve gol.
3: Yani güzel takip ediyorlar birbirlerini. Hani tavşan atlet tabiri vardır atletizmde. Önden biri koşar, diğeri takip eder. Mbappe bu takibini... Pardon, buyur.
2: İkisini de gol sayısı 8 oldu.
3: Evet evet, Mbappe bu takibini sürdürüp bir de genç olmasının avantajıyla Dünya Kupaları tarihinde herhalde toplamda 30 gole ulaşacak. Onu da göreceğiz tabii, bir sakatlık olmazsa. Hep böyle kesin konuşuyoruz Mbappe geçer diye ama.
2: Allah korusun.
3: Böyle şeyler de mümkün. Allah korusun tabii, kimsenin başına sakatlık gelmesin. Ama Mbappe de gerçekten aldı başını gidiyor. Fransa'yı bir finale daha taşıyor. Belki o da kariyerinde iki kupa kazanan nadir futbolculardan biri olacak. Fas hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar etkisiz olmalarını beklemiyordu kimse.
2: Tam onu
3: yani
2: diyecektim.
3: Hem daha önceki turnuva hem de bu turnuvada grupta iyi başlamışlardı. Ama kadroya baktığımızda hem orta saha hem de savunma ve hücumda 21, 18, 19, 23 yaşında bu arenaları yeni tecrübe eden genç oyuncuları var. O yüzden maç sonunda hocası geleceğe yönelik umutlu olduğuna dair açıklamalar yapmış. Ama mesela bu maçta Sofyan Amrabat gibi veya forvetteki oyuncuları El Kadi gibi tecrübeli oyuncuları sahaya sürüp biraz daha varlık gösterebilirdi Fas. Ama buraya kadarmış. Fransa bir kez daha yarı finalde.
2: Yarı finaldeki rakibi Fransa'nın bu akşam belli oluyor.
3: Evet, İspanya-Belçika mücadelesi var. Orada da İspanya tam kadro. Belçika'da da bir son Kevin De Bruyne'yi kestiğini gördük. Rudy Garcia'nın Jeremy Doku'yu kestiğini gördük. Böyle bir değişiklikle özgüvenle çıkacak Belçika'da. Ama şunu söyleyelim, son 5 maçlarında İspanya Belçika'ya hiç yenilmemiş, beraberlik bile yok. O yüzden İspanya'nın bir değil birkaç adım önde olduğunu söylemek mümkün bu maçta.
2: Evet, ve maç saat 21'de başlıyor. Ve STF ekranlarından evet, da canlı izleyebilecek spor severler.
3: Aynen
2: teşekkür
3: öyle
2: ediyoruz Volkan.
3: Ben teşekkür ederim Serdar, iyi yayınlar.
2: Kolay gelsin sana da, sağ olasın.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hadise, Ara Beni parçası...

Hadise, ara beni dedi, saatlerimiz de ona dayandı. Benden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Çay Şekeri programımızda son parçamız bugün Hande Yener ve Madrigal'den Ego şarkısı. 11-13 arası Hakan sizlerle oluyor Rengarenk programında. Ve biz pazartesi tekrar duyuşacağız. Şayet bulunduğunuz yerlerde artık tatildesiniz. Belki tatilde olacaksınız, belki yolda olacaksınız. Nerede olursanız olun, radyonuza ses verin. Biz yanınızdayız, merak etmeyin. İyi hafta sonları.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juni etwas langsamer gestiegen. Die Inflationsrate lag bei 2,3%, teilte das Statistische Bundesamt mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen.
2: Entscheidend für die etwas gedämpfte Preisentwicklung im vergangenen Monat waren der gesunkene Ölpreis und vor allem der Tankrabatt. Da der aber ausgelaufen ist, rechnen Experten damit, dass die Preise vor allem fürs Tanken jetzt im Juli wieder stärker steigen. Dazu kommt, dass der Ölpreis nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormuz wieder gestiegen ist. Das dürfte auch Hausbesitzer treffen, die sich jetzt im Sommer mit Heizöl für den Winter eindecken. Etwas günstiger als im Mai waren im Juni Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Bayern will das umstrittene Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge im Bundesrat trotz Bedenken passieren lassen. Ministerpräsident Söder sagte im ZDF-Morgenmagazin, nach Nachbesserungen, vor allem für die Krankenhäuser, sei das Gesetz mit Schmerzen zustimmungsfähig.
3: Natürlich ist es so, dass die Details für jeden Einzelnen Herausforderung sind. Das haben wir gesehen. Aber es ist ein großes und wichtiges Gesamtpaket. Der Grund ist, dass uns die Krankenkassenbeiträge massiv steigen werden, was für den Einzelnen eine Belastung ist, aber vor allem für die Wirtschaft eine Zusatzbelastung mit Lohnnebenkosten. Unser Wirtschaftsstandort braucht jetzt Veränderungen, um Arbeitsplätze zu stärken und sie nicht zu verlieren. Und darum ist dieses ganze Paket, auch wenn es an einigen Stellen wirklich schmerzt und nicht einfach ist, ist es, glaube ich, doch gerecht und fair. Und wir sollten es jetzt verabschieden.
1: CSU-Chef Söder. Das Beitragsstabilisierungsgesetz soll heute Bundestag und Bundesrat passieren. Der Bundesrat könnte das Vorhaben allerdings noch in den Vermittlungsausschuss überweisen und damit verzögern. Bei Unfällen mit E-Scootern gelten künftig strengere Regeln für deren Vermieter. Der Bundestag hat eine Gesetzesänderung verabschiedet. Geschädigte sollen dadurch leichter an Schadenersatz kommen. Betreiber von E-Rollerflotten müssen nun für Unfallkosten aufkommen, wenn der eigentliche Verursacher nicht belangt werden kann. Bei einem verheerenden Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Notdienstes in Andalusien ist die genaue Zahl der Todesopfer noch unklar. Mehrere Menschen wurden in ihren Autos von den Flammen eingeschlossen. Über 1000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch ein Campingplatz wurde geräumt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
5: Evet, aynı zamanda gösterdikleri hoşgörü için Ankaralı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Çünkü NATO zirvesi kapsamında alınmış olan geniş güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin bir yandan gözetildiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de değerlendirdi ve ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi. Genel itibariyle zirveden memnuniyetini duyurdu Cumhurbaşkanı.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in ekibi yeni parti için ilk kez tarih ve milletvekili sayısı açıkladı. Ayrıca butlan kararıyla yönetime geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevinden alacağı iddia ediliyor.
5: Evet, iki tane iddia var. Bir tanesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi ve Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini duyurdu. Özgür Özel cephesinden geldi bu açıklama. Bir diğer açıklama ise aslında bir televizyon kanalında gündeme geldi bir iddia olarak. Bugün CHP'nin yapacağı MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden, grup başkan vekillerini de bu görevden alacağı iddia edildi.
4: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı bir pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına ve yuhlanmasına tepki gösterdi.
5: Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dile getiren herkese selam olsun dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar dedi. Bu arada bu pankartın engellendiği görüntüleri vardı ama bunun öncesinde yaklaşık 5 dakika boyunca pankartın açık olarak tutulduğu ve kimsenin müdahale etmediği görüntüleri de basına servis edildi.
4: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısılacak. Duruşmaların arası 3 aydan fazla olmayacak. Aynı zamanda sahte diploma düzenleyene de hapis cezası uygulaması yine bugün meclisin gündeminde.
5: Evet, 12. yargı paketi uzunca bir süredir konuşuluyor Ferhat. Türkiye'de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir görüşme yapılacak. Senin de ifade ettiğin gibi duruşmalar arası 3 aydan fazla olmayacak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin kısalması bekleniyor. İdari yargılamalarda işlevselliğin artması planlanıyor. Aynı zamanda kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınıyor. Buna ilişkin de cezalar arttırılıyor. Ve yine senin söylediğin gibi sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 65 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 38 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 75 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen'de Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin çağrısıyla bugün sosyal kesintilere karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Bremen Bambule sloganıyla yapılacak gösteri saat 15.30'da kent merkezinde meydanında başlayacak. Toplam 16 sendika ve sosyal kuruluş, federal hükümetin planladığı sosyal reformları sosyal devlete yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirtiyor. Bremen eyaleti yüksek sesli araçlar, tehlikeli sürüşler ve yasa dışı otomobil yarışlarıyla daha etkili mücadele edilmesi için federal yasalarda değişikliğe gidilmesini talep ediyor. Girişim bugün Temsilciler Meclisi Bundesrat'ta ele alınacak. Ayrıca daha yüksek para cezaları, trafik cezası puanı ve geçici sürüş yasağı uygulanması da gündemde. Değerli dinleyenler, Bremen'de okul yemeklerinde kullanılan gıdaların 3'te 2'si artık organik üretimden geliyor. Bremen Leibniz Enstitüsü'nün araştırmasına göre kent 2025'e kadar okul ve kreş yemeklerinde biyo oranını %100'e çıkarma hedefine henüz ulaşamadı. Ancak uzmanlar projenin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor. Araştırmada vejetaryen okul yemeklerinin etli menülere göre biraz daha sağlıklı olduğu da tespit edildi. Almanya ve dünya gündemine hemen bir göz atalım. Federal parlamento Bundestag eyaletler ve belediyeler için yeni mali yardım paketini kabul etti. Yerel yönetimler 2029 yılına kadar her yıl toplam 1 milyar euro ek kaynak alabilecek. Paranın 250 milyon euroluk bölümü borçlu belediyelere, 250 milyon eurosu ise doğrudan kent, ilçe ve belediyelere aktarılacak. 350 milyon euro Doğu Almanya eyaletlerine, 400 milyon euro da eyaletler arası mali dengeleme sistemine ayrılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Parlamento Bundestag'da yaptığı hükümet açıklamasında koalisyon çalışmalarına olumlu bilanço çizdi. Merz, birlik partileriyle SPD'nin Almanya'yı ekonomik olarak güçlü, sosyal ve savunma kabiliyeti yüksek bir ülke haline getirmek için çalıştığını ifade ederken, aşırı sağcı AfD eş başkanı Schrupala ise Merz'in başarısız olduğunu savundu. Yeşiller ve Sol Parti de hükümetin yoksul ve zayıf kesimler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa. Fransa çeyrek finalde Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak İspanya-Belçik eşleşmesinin galibi olacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'de şimdi müzik dünyasından sizler için yepyeni bir şarkı.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Can Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
2: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
3: Kurfürstten Ali 47E Bremen.
2: Telefon 897 62 00.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı ikinci yarıda bulduğu 2 golle 2-0 mağlup etti. İlk yarı bir penaltı kaçıran Mbappe 60. dakikada bir gol attı, 66. dakikada da bir asist yaptı ve turu aldı. Gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, Messi ile gol sayılarını eşitledi, gol krallığında kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Fas'ın 90 dakika boyunca rakip kalede pek varlık gösterememesi hayal kırıklığı oldu. Kalecileri Bono bu turnuvada da öne çıkan isimdi. Fas teknik direktörü maç sonrasında böyle devam edersek geleceğimiz parlak. Bu bugün kazanmak istemedik anlamına gelmesin. Bugün kazanmak için her şeyi yaptık ama çok zor bir rakiple karşılaştık açıklamasını yaptı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise Kylian Mbappe'yi övdü. Birçokları onu diktatör olarak tanımlıyor. Hep kendisini düşünüyor deseler de kaptan o. Başarının sırrını ise futbolcularımın hakkını vermeliyim. Belki işimi de iyi yapıyorumdur sözleriyle açıkladı. Karşılaşmanın ardından Almanya'daki canlı yayın sırasında Jürgen Klopp ile Mbappe'nin samimi görüntüleri de maç sonrasının en çok konuşulan anlarından oldu. Bu arada Almanya milli takımı ve Klopp arasındaki görüşmeler sürüyor. Henüz resmiyete dökülen bir şey olmasa da detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Sözleşmenin 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar olması planlanıyor. Klopp'un içecek markasıyla bulunan mevcut sözleşmesini tamamen feshetmeyerek markanın reklam yüzü olarak kalması söz konusu. Dünya Kupası'nda bugün İspanya-Belçika yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşma 21'de başlayacak. Maçı TDF yayınlıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bayern will das umstrittene Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge im Bundesrat trotz Bedenken passieren lassen. Ministerpräsident Söder sagte im ZDF-Morgenmagazin, nach Nachbesserungen, vor allem für die Krankenhäuser, sei das Gesetz mit Schmerzen zustimmungsfähig.
2: Natürlich ist es so, dass die Details für jeden einzelnen Herausforderung sind, das haben wir gesehen. Aber es ist ein großes und wichtiges Gesamtpaket. Der Grund ist, dass uns die Krankenkassenbeiträge massiv steigen werden, was für den Einzelnen eine Belastung ist, aber vor allem für die Wirtschaft eine Zusatzbelastung mit Lohnnebenkosten. Unser Wirtschaftsstandort braucht jetzt Veränderungen, um Arbeitsplätze zu stärken und sie nicht zu verlieren. Und darum ist dieses ganze Paket, auch wenn es an einigen Stellen wirklich schmerzt und nicht einfach ist, ist es, glaube ich, doch gerecht und fair. Und wir sollten es jetzt verabschieden.
1: CSU-Chef Söder. Das Beitragsstabilisierungsgesetz soll heute Bundestag und Bundesrat passieren. Der Bundesrat könnte das Vorhaben allerdings noch in den Vermittlungsausschuss überweisen und damit verzögern. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juni etwas langsamer gestiegen. Die Inflationsrate lag bei 2,3%, teilte das Statistische Bundesamt mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen.
3: Entscheidend für die etwas gedämpfte Preisentwicklung im vergangenen Monat waren der gesunkene Ölpreis und vor allem der Tankrabatt. Da der aber ausgelaufen ist, rechnen Experten damit, dass die Preise vor allem fürs Tanken jetzt im Juli wieder stärker steigen. Dazu kommt, dass der Ölpreis nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormuz wieder gestiegen ist. Das dürfte auch Hausbesitzer treffen, die sich jetzt im Sommer mit Heizöl für den Winter eindecken. Etwas günstiger als im Mai waren im Juni Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Bei Unfällen mit E-Scootern gelten künftig strengere Regeln für deren Vermieter. Der Bundestag hat eine Gesetzesänderung verabschiedet. Geschädigte sollen dadurch leichter an Schadenersatz kommen. Betreiber von E-Rollerflotten müssen nun für Unfallkosten aufkommen, wenn der eigentliche Verursacher nicht belangt werden kann. Bei einem verheerenden Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Notdienstes in Andalusien ist die genaue Zahl der Todesopfer noch unklar. Mehrere Menschen wurden in ihren Autos von den Flammen eingeschlossen. Über 1000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch ein Campingplatz wurde geräumt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
5: Evet, aynı zamanda gösterdikleri hoşgörü için Ankaralı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Çünkü NATO zirvesi kapsamında alınmış olan geniş güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin bir yandan gözetildiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de değerlendirdi ve ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi. Genel itibariyle zirveden memnuniyetini duyurdu Cumhurbaşkanı.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in ekibi yeni parti için ilk kez tarih ve milletvekili sayısı açıkladı. Ayrıca butlan kararıyla yönetime geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevinden alacağı iddia ediliyor.
5: Evet, iki tane iddia var. Bir tanesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi ve Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini duyurdu. Özgür Özel cephesinden geldi bu açıklama. Bir diğer açıklama ise aslında bir televizyon kanalında gündeme geldi bir iddia olarak. Bugün CHP'nin yapacağı MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden, grup başkan vekillerini de bu görevden alacağı iddia edildi.
4: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı bir pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına ve yuhlanmasına tepki gösterdi.
5: Evet, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, hakikatini dile getiren herkese selam olsun dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar dedi. Bu arada bu pankartın engellendiği görüntüleri vardı ama bunun öncesinde yaklaşık 5 dakika boyunca pankartın açık olarak tutulduğu ve kimsenin müdahale etmediği görüntüleri de basına servis edildi.
4: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmaların arası 3 aydan fazla olmayacak. Aynı zamanda sahte diploma düzenleyene de hapis cezası uygulaması yine bugün meclisin gündeminde.
5: Evet, 12. yargı paketi uzunca bir süredir konuşuluyor Ferhat. Türkiye'de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir görüşme yapılacak. Senin de ifade ettiğin gibi duruşmalar arası 3 aydan fazla olmayacak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin kısalması bekleniyor. İdari yargılamalarda işlevselliğin artması planlanıyor. Aynı zamanda kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınıyor. Buna ilişkin de cezalar arttırılıyor. Ve yine senin söylediğin gibi sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman tanrım, ne diyoruz? Evet, kimler gelmiş? Hani hepinizi görüyorum ya, işte idare edin. Deli her gün bayram. Günlerden cuma ve hafta sonu tekrar merhabalar diyoruz. Havamız da gayet güzel. Hafta sonu da böyle yanıp kavrulacağız. Oh, iyi olacak bu sefer. Arada yine

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Premier Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Premier Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Metropol FM'de
1: oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM'desiniz. Neredesiniz? Tabii ki rengarenk programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan radyolarını yeni açanlar için. Ve arkadaşlar var ya, biliyorsunuz Türkiye'de depozitolu şişe sistemi başladı. Millet böyle çevre temizlensin diye şişeleri geri götürüyorlar. Sadece tabii ki etraf temizlensin diye, oradan da alınacak olan 1 liralık ücret için herkes artık şişeleri toplamaya başladı. Derken bizim memleketin bir mucidi ortaya çıkmış. Ben acaba ne kadar sürecek bir üç yağçılık diye böyle şeylerle kafamız çok iyi çalışıyor. Birisi çıkmış. Daha aradan bir ay geçmeden öyle bir mucit ortaya çıkarmış ki onu size biraz sonra anlatacağım. Yani neredeyse alkışlayacağım gelecek adamı. Az sonra. İlk önce Tarık'a

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Latino! Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Metropol FM'desiniz, rengarenk her dalda varız arkadaşlar. Hem şarkıda, hem dedikoduda, hem birbirimize giydirmede. Şeffaf, açık. Salıyorum çayıra, ne haliniz varsa görün diyorum. Bu arada salıyorum çayıra derken bir dinleyicim var. Her gün bana yazar. Sürekli. Yani artık ters etki yapıp saçlarım çıkmaya başladı. Ya bir insanda bir sınır olmalı değil mi? Bunda sınır yok. Bıda. Hakan kocamı çok seviyorum. Hakan kocamı, benim bir tane kocam. Bir sende koca var. Başka kimse de yok zaten. Ama bir tane de kızımız var diyor. Sırf kız sende var. Başka kimse de yok diyorum. Onu çok seviyorum. Ne olur söyler misin diyor. Tamam mı? Of. Yani bugün de artık bir haftadır, bir de bakayım 1,5 haftadır yazıyor. Her gün ama saat başı. Ya utanma arlanma da yok. Tamam dedim. Ne istiyorsun? Söyle bakayım dedi. Bugün benim kocamın doğum günü dedi. Kimmiş kocan dedim. Aa bu dedi, fotoğrafını yattı bir de bana. Sen bu adamla mı evlendin dedim. He ya dedi, senin fotoğrafını gönder dedim. Ooo. Duasim gani fedin dedim ondan sonra. Adam çok yakışıklıymış. Vallahi billahi öp de başına koy dedim kendisine. Ya fazla bıdı bıdı yapma da dedi. Ne oldu şunun doğum günü? Şunu dedi bir de bana. Şunun doğum günü. Bakar mısınız? Evet. Söz konusu kişi Zafer Karaca. Doğum günün kutlu olsun Zafer. Ah Serpil oldu mu? Rahat ettin mi? Zor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bu Zafer'in daha doğrusu düğünlerine de gitmiştim bunlar Eskişehir'de. Düğüne bir giriş vardır biliyorsunuz. Damat da gelin düğüne girerler değil mi? Ben hayatımda böyle bir giriş görmedim. Ne yaptı biliyor musun? Gelinle elinden tuttu, koştura koştura düğün salona gitti. Hemen nikah kıyalım da gerisini siz düşünün artık. Evet, tekrardan buradan Zafer Karaca doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun diyeceğim ama olmuş zaten, bundan daha güzeli ne olabilir ki değil mi? Alles Gute, her şey toz pembe olsun diyorum. Toz pembe derken de madem toz pembeden bahsediyoruz, Manifest'in toz pembesi de sana da çok yakışır ya. 54 yaşında, 54, oha ölmüş, haberi yok.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen'de Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin çağrısıyla bugün sosyal kesintilere karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Bremen Bambule sloganıyla yapılacak gösteri saat 15.30'da kent merkezinde meydanında başlayacak. Toplam 16 sendika ve sosyal kuruluş, federal hükümetin planladığı sosyal reformları sosyal devlete yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirtiyor. Bremen eyaleti yüksek sesli araçlar, tehlikeli sürüşler ve yasa dışı otomobil yarışlarıyla daha etkili mücadele edilmesi için federal yasalarda değişikliğe gidilmesini talep ediyor. Girişim bugün Temsilciler Meclisi Bundesrat'ta ele alınacak. Ayrıca daha yüksek para cezaları, trafik cezası puanı ve geçici sürüş yasağı uygulanması da gündemde. Değerli dinleyenler, Bremen'de okul yemeklerinde kullanılan gıdaların 3'te 2'si artık organik üretimden geliyor. Bremen Leibniz Enstitüsü'nün araştırmasına göre kent 2025'e kadar okul ve kreş yemeklerinde biyo oranını %100'e çıkarma hedefine henüz ulaşamadı. Ancak uzmanlar projenin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor. Araştırmada vejetaryen okul yemeklerinin etli menülere göre biraz daha sağlıklı olduğu da tespit edildi. Almanya ve dünya gündemine hemen bir göz atalım. Federal parlamento Bundestag eyaletler ve belediyeler için yeni mali yardım paketini kabul etti. Yerel yönetimler 2029 yılına kadar her yıl toplam 1 milyar euro ek kaynak alabilecek. Paranın 250 milyon euroluk bölümü borçlu belediyelere, 250 milyon eurosu ise doğrudan kent, ilçe ve belediyelere aktarılacak. 350 milyon euro Doğu Almanya eyaletlerine, 400 milyon euro da eyaletler arası mali dengeleme sistemine ayrılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Parlamento Bundestag'da yaptığı hükümet açıklamasında koalisyon çalışmalarına olumlu bilanço çizdi. Merz, birlik partileriyle SPD'nin Almanya'yı ekonomik olarak güçlü, sosyal ve savunma kabiliyeti yüksek bir ülke haline getirmek için çalıştığını ifade ederken, aşırı sağcı AfD eş başkanı Schrupala ise Merz'in başarısız olduğunu savundu. Yeşiller ve Sol Parti'de hükümetin yoksul ve zayıf kesimler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa. Fransa çeyrek finalde Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak İspanya-Belçik eşleşmesinin galibi olacak.
0: Futbol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ne demiştik Türkiye'de? Depozitolu. Depozitolu. Şunu doğru dürüst söyleyebilsen de. Şişe sistemlere başladı biliyorsunuz, millet artık çevre temizlensin diye değil, sadece aynı zamanda onu artık bir gelir olarak görüyorlar. Şişeleri her yerde topluyorlar ve bazıları depo haline getirmişler. Nerede şişe bulurlarsa alıyorlar, saklıyorlar. Bir eve bir baskın yapmış polis ve o baskın esnasında şöyle bir baktım, belki binlerce, tamam mı, şişe var. Ama işin olayı farklı arkadaşlar. Adam oturmuş sahte depozitolu şişe yapmış. Bildiğiniz sahte. Yani adam resmen fabrikaya rakip olmuş, öyle mi destek artık bilemeyeceğim. Millet boş şişe toplarken bu arkadaş boş vakti değerlendirmiş. Yani bizde girişimcilik, bana soracak olursanız bizde girişimcilik var ama bazen keşke doğru yerlere kullanabilsek diyeceğim ben ama durum öyle değil. Adam oturmuş bildiğin şişe üretmiş ya, sahte. Aklımın bir köşesi, şimdi düşünüyorum böyle. Adam 1 liradan daha ucuza maliye çıkarıp üretiyorsa bırakın o şişeleri, zaten o üretsin. Ben bunun üretimi kaç lira ki acaba diye düşündüm. Burada Necip yazmış bana. Diyor ki abi, Türkiye'dekiler bize fan toplayıp parasıyla izne geliyorsunuz diyorlardı. Şimdi biz de onlara diyelim mi, şişe toplayıp Avrupa'yı mı geziyorsunuz diye. Bu da farklı bir yön. Bir de diyor ki, aynı Recep diyor ki, abi ben markette çalışırken burada da yapıyorlardı aynısını diyor. Evde barkodu bastırıp yoğurt kutularına falan yapıştırıp automata fant için atıyorlardı diyor. Sakın yapmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Markette çalışırken ya bir kere başka söyleme. Nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar bu ya? Kobay. Kobayız kobay. Şimdi Alişan kadere bak diyor. Metropol FM'in 11.36 oldu saatlerimiz. Tekrardan gününüz aydın olsun. Rengarenk olsun.

0: Evet, Türkiye'de üretilen sahte şişelerden dolayı alınan 1 liralık depozitodan bahsettim. Burada da bir dinleyicim, Necip adında bir dinleyicim de diyor ki bizim markette de Hakan diyor. Bu onların barkodlarını kopyalıyorlar, ondan sonra yoğurt beka dediğimiz yoğurt kutularının üzerine yapıştırıyorlar. Ondan sonra depozito paralarını bizden alıyorlar dedi. Başka bir dinleyicim.
1: Hakan'ım, buradaki Türkler de aynı. Geçen bir Türk marketine girdim. Dönüşüm işareti olmayan şişelerin üzerinde kendileri dönüşüm işareti basmışlar. Onun da parasını bizden çıkarıyorlar.
0: Also ich bin echt sprachlos, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Şimdi artık herhalde biliyorsunuz marketlerde böyle genelde büyük marketlerde security dediğimiz güvenlik görevlisi duruyor. Ayrıca sadece bu otomatların başına da artık bir güvenlik görevlisi mi konulacak acaba? Das ist ja Wahnsinn, ne? Dass sie sowas machen. Yani ich bin echt sprachlos. Sizin de böyle bir deneyim, ne deneyimi ya? Ya yani şahit olmuş olduğunuz bir olay var mı? Ben yapmıyorum ama arkadaş yapıyor falan da diyebilirsiniz. Yersek yapabilirsiniz. Yazın bana 0-32-117-970-71 veya da sesli mesajınızda gönderebilirsiniz. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra hovardalığa başlayacağız. Nasıl mı? Az sonra.
2: Hafta sonu geliyor.
3: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
0: Hani hovardalık? Nasılmış hovardalık? Söyle bize Hakan falan dileyen dinleyicilerimiz oldu arkadaşlar. Bunu faalen demedik, tamam mı? Şarkı. Ebanında dedik Emel Müftüoğlu hovarda diyor Metropol FM'de. Ya siz var mı? Al tövbe tövbe.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigorta. Sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı ikinci yarıda bulduğu 2 golle 2-0 mağlup etti. İlk yarı bir penaltı kaçıran Mbappe 60. dakikada bir gol attı, 66. dakikada da bir asist yaptı ve turu aldı. Gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, Messi ile gol sayılarını eşitledi, gol krallığında kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Fas'ın 90 dakika boyunca rakip kalede pek varlık gösterememesi hayal kırıklığı oldu. Kalecileri Bono bu turnuvada da öne çıkan isimdi. Fas teknik direktörü maç sonrasında böyle devam edersek geleceğimiz parlak. Bu bugün kazanmak istemedik anlamına gelmesin. Bugün kazanmak için her şeyi yaptık ama çok zor bir rakiple karşılaştık açıklamasını yaptı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise Kylian Mbappe'yi övdü. Birçokları onu diktatör olarak tanımlıyor. Hep kendisini düşünüyor deseler de kaptan o. Başarının sırrını ise futbolcularımın hakkını vermeliyim. Belki işimi de iyi yapıyorumdur sözleriyle açıkladı. Karşılaşmanın ardından Almanya'daki canlı yayın sırasında Jürgen Klopp ile Mbappe'nin samimi görüntüleri de maç sonrasının en çok konuşulan anlarından oldu. Bu arada Almanya milli takımı ve Klopp arasındaki görüşmeler sürüyor. Henüz resmiyete dökülen bir şey olmasa da detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Sözleşmenin 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar olması planlanıyor. Klopp'un içecek markasıyla bulunan mevcut sözleşmesini tamamen feshetmeyerek markanın reklam yüzü olarak kalması söz konusu. Dünya Kupası'nda bugün İspanya-Belçika yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşma 21'de başlayacak. Maçı TDF yayınlıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk'tesiniz arkadaşlar ve şimdi yepyeni bir şarkı çalacağım. Demet Akalın'ın Bir Şey Mi Dedin adlı şarkısı. Yine tipik Demet Akalın. Ve her yerde, bütün Türkiye'de, orada, burada, yazın artık dediğim gibi. Her yerde dinleyebileceğimiz bir şarkı. Bu ara İdris yazmış bana. Tüm Tokenbau'da çalışanlara selam söyler misin? Söylemiyor. Babam da orada çalışıyor. Lakabı da Rambo. Ha, Rambo'ysa mutlaka söylerim. Rambo, hayırlı işler. Hep sizi dinler diyor kendisi. Buradan Tokenbau'da çalışan Rambo'lara selamımız olsun. Dedikten sonra Demet Akalın'ın yepyeni şarkısı şimdi Rengarenk'te.

Demet Olmaz diyoruz ve Hande Yener'in Seviyoruz'un adlı şarkısı. Sizlerle birlikte 11.57 yaptık saatlerimizi. 12'den 3 dakikamız var. Günlerden Cuma ve rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, alemin en kel diyeceğim Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundesgesundheitsministerin Wagen hat das umstrittene Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge verteidigt. Im Bundestag sagte die CDU-Politikerin, die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenkassen sei so dramatisch, dass ein Aufschub nicht mehr möglich sei.
2: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz bringen wir Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen endlich wieder in ein Gleichgewicht. Damit entlasten wir Bürger, damit entlasten wir Arbeitgeber, aber damit schaffen wir eben auch die Grundlage für den bereits begonnenen Strukturreformen. Wir schaffen die Voraussetzung für eine hochwertige, verlässliche und bezahlbare Gesundheitsversorgung bei uns im Land jetzt und in Zukunft.
1: Gesundheitsministerin Wagen. Das Beitragsstabilisierungsgesetz soll heute Bundestag und Bundesrat passieren. Die Inflation in Deutschland hat sich im Juni abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt bestätigte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3% nach 2,6% im Mai. Gedämpft wurde die Entwicklung vor allem durch niedrigere Energiepreise. Ökonomen warnen allerdings, dass der jüngste Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Konflikts die Teuerung in den kommenden Monaten wieder verstärken könnte. Bauen in Deutschland wird immer teurer. Die Preise für den Neubau konventioneller Wohngebäude stiegen im Mai gemessen am Vorjahresmonat um 5%.
3: Maurer, Zimmerer, Heizungsbauer. Wer ein Haus baut, muss bei allen Gewerken deutlich höhere Kosten einkalkulieren. Besonders hoch war der Anstieg im Mai bei Dachdecker- und Holzbauarbeiten. Hier gingen die Preise um mehr als 7% nach oben. Die Gründe sind weiter hohe Energiepreise und teurere Baumaterialien, die die Baufirmen an die Kunden weiterreichen. Bundesbauministerin Verena Huberts will mit dem sogenannten Bau-Turbo gegensteuern, durch mehr Digitalisierung, schnellere Prozesse und vereinfachte Förderprogramme. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Eine Ryanair-Maschine von Thessaloniki nach München ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Abflugort zurückgekehrt. Nach Angaben von Passagieren zerbrach während des Flugs eine Fensterscheibe, zudem seien die Sauerstoffmasken herabgefallen. Der Pilot brach den Flug ab und landete wieder in Thessaloniki.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
5: Evet, aynı zamanda gösterdikleri hoşgörü için Ankaralı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Çünkü NATO zirvesi kapsamında alınmış olan geniş güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin bir yandan gözetildiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de değerlendirdi ve ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum mesajını verdi. Genel itibariyle zirveden memnuniyetini duyurdu Cumhurbaşkanı.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in ekibi yeni parti için ilk kez tarih ve milletvekili sayısı açıkladı. Ayrıca butlan kararıyla yönetime geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevinden alacağı iddia ediliyor.
5: Evet, iki tane iddia var. Bir tanesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi ve Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini duyurdu. Özgür Özel cephesinden geldi bu açıklama. Bir diğer açıklama ise aslında bir televizyon kanalında gündeme geldi bir iddia olarak. Bugün CHP'nin yapacağı MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden, grup başkan vekillerini de bu görevden alacağı iddia edildi.
4: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı bir pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına ve yuhlanmasına tepki gösterdi.
5: Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dile getiren herkese selam olsun dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar dedi. Bu arada bu pankartın engellendiği görüntüleri vardı ama bunun öncesinde yaklaşık 5 dakika boyunca pankartın açık olarak tutulduğu ve kimsenin müdahale etmediği görüntüleri de basına servis edildi.
4: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmaların arası 3 aydan fazla olmayacak. Aynı zamanda sahte diploma düzenleyene de hapis cezası uygulaması yine bugün meclisin gündeminde.
5: Evet, 12. yargı paketi uzunca bir süredir konuşuluyor Ferhat. Türkiye'de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir görüşme yapılacak. Senin de ifade ettiğin gibi duruşmalar arası 3 aydan fazla olmayacak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin kısalması bekleniyor. İdari yargılamalarda işlevselliğin artması planlanıyor. Aynı zamanda kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınıyor. Buna ilişkin de cezalar arttırılıyor. Ve yine senin söylediğin gibi sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Metropol FM'de Aydın Kurtoğlu seslendirdi. Sonundayız yolun dedi. Evet, geçenlerde yine sosyal medyada dolaşırken bu yazıyı gerçekten biliyordum. Daha doğrusu rahmetli İlber Ortaylı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ama onu tekrar gözüm ilişti ve bunu ben bir çocuk sahibi olarak da sizlere aktarmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Aynı fikirde olursunuz, olmazsınız. Tabii ki o sizin düşünceniz, saygım vardır mutlaka. Konu

0: prens veya prenses yetiştirmeyin diyor. Ayrıntıları da o kadar güzel vermiş ki onu biraz sonra sizlere okuyacağım. İyi dinleyin ve hepsine de ben hak verdim. Dolayısıyla zaten buna benzer. Çocuklarımı da yetiştiriyorum ben zaten. Belki sizlerin de böyle göz ardı etmiş ya da görmediğiniz, fark etmediğiniz konular olabilir. Onu da biraz sonra sizlere aktaracağım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
0: Günlerden Cuma! Nasıl da geliyor arkadaşlar, değil mi? Seslendiriyor şimdi. Karakaş gözlerin elmas diyor. Rengarenktesiniz. Keyifler nasıl, iyi değil mi? Nasıl iyi olmasın ki? Havamız da güzel. Oh, gel keyfim gel. Kom keyfim kom.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM değil.
1: Evet, evde bir prens veya prenses yetiştirmeyin. İlber Ortaylı. Rahmetli İlber Ortaylı'nın çocuklar hakkında, daha doğrusu çocuk yetiştirmede ne gibi konulara daha hassas davranmamız gerektiğine dair bazı açıklamaları vardı. Ben bunların yani hemen hemen hepsini tasvip ediyorum ki aşağı yukarı benim, tabii ki herkesin düşüncesine veyahut da çocuk yetiştirme gibi yoluna saygımız sonsuzdur. Ama dediğim gibi bu noktalara da özen gösterirsiniz. Bence öyle diyorum arkadaşlar. Bunlar da mutlaka ilerisi için, çocuklarımız için de mutlaka bir getirisi olacaktır. Evet, bu konular nedir? Daha doğrusu İlber Ortaylı'nın evde bir prens veya prenses yetiştirmeyin demesinin ardında neler saklı neler gizli, az sonra. Reklamlardan hemen sonra bu konuya değineceğim. Radyonunuza kalın lütfen. Mikrofona ben Nica Akan, keyfiniz rengarenk olsun.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Evet, şimdiki konumuz çocuklarımız arkadaşlar. Demiştim geçenlerde yine sosyal medyada dolaşırken daha öncesinde okumuş olduğum yine bir yazı gözüme ilişti. Konumuz İlber Ortaylı. Geçenlerde de zaten kendisini maalesef kaybetmiştik ve burada çocuk yetiştirmede bazı konulara değiniyor. Diyor ki evde bir prens veya prenses yetiştirmeyin diyor. Şimdi buna bir örnek olarak acaba ne demek istiyor diyorsanız, aynen bunun yazmış olduğu yazıyı ben sizlere aktarıyorum. Diyor ki, sofrayı kurmaya yardım etmeyen, tabağını kaldırmayan çocuk topluma karşı da bir sorumluluk hissetmez. Önce evde hizmet etmeyi öğrenmeli diyor. İkincisi, çocuğun çantasını anne taşıyor, ödevini baba yapıyor, yatağını bakıcı topluyor. Sonra da bu çocuktan şahsiyet bekliyoruz. Kendi yükünü taşımayan çocuk yarın öbür gün hayatın yükün altında ezilir diyor. Diğer bir açıklamasında ise okul kapısında elinde beslenme çantasıyla bekleyen veli profili diyor. Bu memleketin geleceğine vurulan en büyük darbedir. Bırakın çocuk acıksın, bırakın çözüm arasın. Acıktığında çözüm üretemeyen bir çocuk bir kriz anında sorumluluk alamaz. Bir haksızlığa karşı duramaz diyor. Ve diğer yazılarında biraz sonra sizlere buradan okuyacağım arkadaşlar. Bunlar çok değerli. Benim gözümde çok değerli bilgiler az sonra. Öncesinde Ece Seçkin'in ve Mustafa Sandal'ın Ay'a Benzer adlı şarkısıyla sizleri radyonuzda baş başa bırakıyorum. Rengarenk.

Evet, İlber Ortaylı, rahmetli İlber Ortaylı, çocuklarınızı bir prens veya prenses olarak yetiştirmeyin dedi. Ve yapmış olduğu bir açıklamada devam ediyorum ben. Siz evlatlarınıza hizmet ettikçe onları sevmiş olmuyorsunuz. Onları hayata karşı silahsız bırakıyorsunuz. Yarın öbür gün siz yanında olmadığınızda bir bardak suyu bile başkasından bekleyen birer yetişkin bebek olacaklardır. Zorluk görmeyen, terlemeyen, yorulmayan çocuk ne başarının tadını bilir ne de başkasının emeğine saygı duyar diyor. Şahsiyet yani karakter sorumluluk aldıkça kalınlaşan bir diridir. Çocuğun elinden her sorumluluğu alırsanız onu bir kağıt helva gibi kırılgan yaparsınız. Hayatın rüzgarı ilk estiğinde dağılıp giderler diyor. Yani güzel bir açıklama yapmış. Bunun üzerine tabii ki sizlerden de bana gelen mesajınız var. Bir dinleyicim diyor ki henüz 6 yaşında oğlum dün yeşil fasulye yaptırdım diyor. Kontrollü şekilde kirli çamaşırları makineye doldurur. Makineden çıkarır astırırım. Yatağa karşılıklı toplarız evi süpürtürüm. Yalnız bu çocuk 6 yaşında. Sen bunu çok ciddiye mi aldın acaba diyorum da. Eşya falan astırıyorsan sonra bakayım başka ne yazmış. Eşimle herhangi bir arıza olduğunda onun yanında yardım etmesini sağlar. Tornavida da ister, matkap ister, vida işleri bir şeyleri tutturur yaparken ve anlatarak yapar aklında. Kalsa da kalmasa da büyük insan gibi anlatırız diyor. Eğitim ailede başlar. Allah'ın vatanı millete bizlere hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip etsin diyor. Bir dinleyicimiz de bu da çok ilginç. Vallahi elimden geldiğince çocuklarımın yükünü alacağım. Onları ben ev işi yapsın diye doğurmadım. Onlar doğurmayı değil, ben doğurmayı tercih ettim diyor. Hayatın onları yormaması için uğraşacağım. Kendime köle doğurmadım, mutluluğuna mutluluk katacak insan yetiştiriyorum diyor burada. Das ist auch so ein bisschen nach so widersprüchlich. Ama tabii ki bu sizin düşünceniz. Burada şimdi böyle diyorsunuz. O zaman da ya siz onlara, benim düşüncem bu tabii ki, ölene kadar köle olacaksınız ya da sizden sonra evlenecekleri eşleri köle olacak. Bu benim düşüncem. Yani hayatta böyle aslında eşitlik, denge ve sorumluluk olmadığı sürece hep birini kurban etmiş olursunuz diyorum ben. Tabii ki bu yine benim düşüncem. Sizlerin düşüncelerinize saygım var arkadaşlar. Evet, başka dinleyicilerim ise çok doğru diye bir mesaj aldım. Çok doğru söylemiş diyor İlber Ortaylı. Yani demek istiyor ki çocukları sokağa salıverin gitsin, hayatı öğrensin diyor Fatih arkadaşımız. Gibi de diyebiliriz Fatih'ciğim. Senin de maşallah 2-3 tane çocuğun vardır. Mutlaka çocuklarını nasıl yetiştireceğine dair sen de gurur duyuyorsundur kendinle. Bütün ailelerde olduğu gibi. Arkadaşlar şimdi aşkımız buraya kadar diyecek. Kim diyor bunu? Ebru Yaşar. Ebru Yaşar'la benim bir hikayem var. Seneler önce Anan Seni Benim İçin Doğurmuş adlı şarkısıyla biliyorsunuz bayağı bir sükse yapmıştı. Konserini yapmıştım, getirmiştim burada. Sağda solda geziyoruz. Arkadaş Ebru bir yiyor. Ben böyle yemek yiyen, inanın bana, görmedim. Ve Hakan hep yiyorum, hiç de yaramıyor. Evet, bana da yaramadı. Bütün ödemeyi ben yaptığım için. Neyse ama güzel bir muhabbetimiz oldu. 2-3 gün sadece yedi. Helal hoş olsun. Ebru Yaşar aşkımız buraya kadar diyor. 12.33 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan. Yemeyen olan.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı ikinci yarıda bulduğu 2 golle 2-0 mağlup etti. İlk yarı bir penaltı kaçıran Mbappe 60. dakikada bir gol attı, 66. dakikada da bir asist yaptı ve turu aldı. Gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, Messi ile gol sayılarını eşitledi, gol krallığında kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Fas'ın 90 dakika boyunca rakip kalede pek varlık gösterememesi hayal kırıklığı oldu. Kalecileri Bono bu turnuvada da öne çıkan isimdi. Fas teknik direktörü maç sonrasında böyle devam edersek geleceğimiz parlak. Bu bugün kazanmak istemedik anlamına gelmesin. Bugün kazanmak için her şeyi yaptık ama çok zor bir rakiple karşılaştık açıklamasını yaptı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise Kylian Mbappe'yi övdü. Birçokları onu diktatör olarak tanımlıyor. Hep kendisini düşünüyor deseler de kaptan o. Başarının sırrını ise futbolcularımın hakkını vermeliyim. Belki işimi de iyi yapıyorumdur sözleriyle açıkladı. Karşılaşmanın ardından Almanya'daki canlı yayın sırasında Jürgen Klopp ile Mbappe'nin samimi görüntüleri de maç sonrasının en çok konuşulan anlarından oldu. Bu arada Almanya milli takımı ve Klopp arasındaki görüşmeler sürüyor. Henüz resmiyete dökülen bir şey olmasa da detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Sözleşmenin 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar olması planlanıyor. Klopp'un içecek markasıyla bulunan mevcut sözleşmesini tamamen feshetmeyerek markanın reklam yüzü olarak kalması söz konusu. Dünya Kupası'nda bugün İspanya-Belçika yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşma 21'de başlayacak. Maçı TDF yayınlıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet, İlber Ortaylı. Çocuklarınızı bir prens veya prenses olarak yetiştirmeye sorumluluk alsın diyorlar. Merhaba Hakan, 40 yaşındayım. Annem ve bana, kardeşlerime çocukluğumuzdan birçok şeyi yaptırdı. Yatağımızı toplamayı, eşyalarımızı makineye atmayı, küçük de olsa yemek yaptırmayı, temizlemeyi, yani anlayacağın elde. El bebek, gül bebek, büyümelim. Maalesef trafik yaşıyorum, o kadar çok minimum ki her şeyi yapabilmekten. Bazen gıcık olsam da gene de kimseye muhtaç olmamak için iyi bir şey, bir çocuk. Muhtaç olmamak diyor, çok iyi bir şey diyor. Bir çocuk doğuramıyorum diyor, onu da yakında yaparsın. Bu gidişle Erkan, ümidini kaybetme. Bir diğer dinleyicim diyor ki biz de balık tutmayı öğrettik. Herkes vazifesini biliyor. Yemek yediği tabağı kaldırmadan başlar hayat diyor. Başka bir dinleyicim ise sevgili Hakan, çocuğuna her şeyi öğreteceksin. Bak, Avrupa'da yetişen çocuktan çoğu yemek yapmayı, temizlik yapmayı bilmiyor. Çünkü ebeveynler sırf çalışayım, para kazanayım derdindeydi. O yüzden çocuklara bir şeyi katamamışlar maalesef. Bak bir etrafına, boşanana çünkü çoğu şeyi bilmedikleri için sorun yaşanıyor evliliklerde. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Demiştim ya, bırakın çocuk çantalarını kendileri taşısınlar. Şu sıralar bu çocuk çantaları çok ağır arkadaşlar. Sadece o konuda pek böyle aynı fikirde olmayabilirim. O da çantanın ağırlığından dolayı. Yani çanta ağır değilse de çocuk kendisi pekala bu çantayı taşıyabilir. Şimdi biliyorsunuz, aman incinmesin, aman yorulmasın diye büyütülen, her isteğine sizin aracınızla rahatlıkla ulaşabilen çocuklar ileride bana soracak olursanız ne kendine ne de topluma faydalı birey olamazlar. Bu benim düşüncem. Şimdi sorumluluk ve yardım etme arasındaki farkı da net olarak hissettirmeniz gerekir. Böyle düşünemeyen olsun, üretemeyen çocuklar yetiştiriyoruz. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu da anlamamız gerekiyor. Rahmetli annem bana derdi ki, bana da çok iş yaptırdı. Yap yap derdi. Ondan sonra seni alacak kadın bana dua eder diyecek. Evet, ben onlara dua edemedim başka.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Çilekteki ilaç kalıntısını araştırmışlar. Özellikle Belçika'dan gelen, Macaristan'dan gelenlerde 9
4: farklı ilaç kalıntısı. Almanya'dakilerde ortalama 3,5'muş. Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerinde. Fludioxanonil, ciprodinil diye ilaç kalıntıları özellikle. Tarım ilaçları. Bunlar hormon dengenizi bozuyormuş. Sinir sisteminizi bozabiliyormuş. Geriye bıraktığımız günlerde bir araştırma okumuştum. Almanya'da yaz aylarında aile içi şiddet artmış. İnsanlar sinirli. Neden? Sebebi çilek. Biz maaş diyorduk. Sebebi çilekmiş ya. Çilek alır mısınız? Ben almayayım. Bana sinir yapıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Turtle adlı şarkısını Melis Fis sizler için seslendirdi. Metropol FM'de Rengarenk'te arkadaşlar. Ve İlber Ortaylı. Geçenlerde hayata gözlerini yuman İlber Ortaylı'nın çocuklar hakkında, daha doğrusu çocuk yetiştirme hakkındaki yazılarını okumuştum. Sakın evinize bir prens veya prenses yetiştirmeyin. Bırakın çocuklarınız sorumluluk üstlensin. İyi güzel bir yazısı vardı. Onları okudum sizlere. Sizlerin düşüncelerinizi alalım dedim. Hakan, benim eşim bekarken annesinin evinde maşallah her işe yardım edermiş. Benim evlendikten sonra resmen diyor kral oldu diyor. Acısını çıkarıyor demek ki. Bırak çocuklara yardım etmeyi. Evde bir bardak suyu bile kendi alamaz oldu. Vallahi bir tek cuma günü cuma namazına gitmediğim kaldı. O derece diyor. Demek istediğim şu, bu biraz insanın karakteriyle ilgili. Yardım etmek evlenince bırakılacak bir şey değil ki. İnsan her yerde insandır diyor. Adını da söylesen de seni ifşa etsek. Bakayım. Yok, isim yok. Dur bakayım. Ha, Gülşah. Gülşah, bir de eşin ismini söyle de mesaj gitmesi gereken yere gitsin. Evet, Zeki diyor. Sicilya'dan bol selamlar diyor. Biz de çocukken annemle pazara gitmek, evde odun kesmek, mısırları, lahanayı bahçeden toplamak, çeşmeden su taşımak, ineği beklemek, çobanlık, her şey yapardık diyor. Şimdi de Sicilya'da keyif yapıyor. Böyle bir paradoksluk var mı arkadaşlar? Buradan da selamlar. Başka bir dinleyicim. Türkiye'de şu an sistem aynı, böyle prens ve prensesler yetiştiriliyor. Hakan, kelmelsin ama adamsın valla. Arkadaşlar, kelliyi bir hastalık olarak mı görüyorsunuz? Kısa bir aramız olacak. Sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerle birlikte olacağız.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefertz Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefertz Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
3: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
4: Taptaze Meray kuru yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM seninle.
2: Ve şimdi fırından yeni çıkmış yepyeni bir şarkı. APO ve Sibel Can ikilisi Kıyamam diyorlar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Evet, son mesajı da okuyorum arkadaşlar. İlber Ortaylı. Yapmış olduğu bir açıklamada çocuklarınızı sakın prens veya prenses olarak yetiştirmeyin. İleride çocuklarınız zorlanacaklardır. Kendi başlarına hiçbir şey yapamayacak duruma gelecekler. Dolayısıyla sorumluluk üstlensinler diye. Bu konuda sizlerin düşüncelerinizi aldım. Kendi düşüncelerimi söyledim. Bir dinleyicim. Ah Hakan, ah benim tam şimdi diyor başıma gelen diyor. Şu an 3 tane canavar var evde ve 3'ü de birbirinden beter. Onların peşinden dolanmaktan, onların her şeyini yapmaktan. 40 yaşındayım ama bana sorarsan en az 80 oldum diyor. Çok büyük bir hata yaptım yıllardan beri. Bir defa yap diyorum, yapmıyorlar ya da duymuyorlar. İkinciyi söylemeden diyor. Ben her şeyini kendim yapıyorum. Çok büyük bir hata diyor. Bu şekilde. Biraz önce ne demiştim? Annem bana öğretiyor. Yap oğlum. Bunu yap, şunu yap, bunu yap. İleride seni alacak hatun bana dua edecek demiş. Dua ettiler demiştim de. Bir ben dua edemedim. Neyse, çok önemli değil. Önemli olan hayata bakış açımız ve anı yaşamamız. Her ne olursa olsun. Şimdi bir parça çalacağım. Ajda Pekkan ve Manifest sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımız sadece Türkiye'de değil, bütün dünya. Billboard, bütün şarkı listelerinde birçok yerde dediğim gibi listeye girmiş şekilde. Hangi şarkı? Hileli diyor. Küçük kızları videolarda, sosyal medyada görüyoruz. Bu şarkıyı duyar duymaz koşa koşa televizyonun başına geçip ondan sonra kızların danslarını taklit ediyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Ah, keşke kızım olsaydı.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı nasyonal sosyalist yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Metropol FM'de şimdi müzik dünyasından sizler için yepyeni bir şarkı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Türk, Kürt, Arap, Siyahi yani göçmen kökenli öğrencilerin eğitimde bilerek ya da bilmeyerek haksızlığa uğrayabildiği tartışması uzun süredir gündemde. Bu konu sadece ailelerin değil eğitim alanında çalışan uzmanların da dikkat çektiği önemli bir mesele olarak öne çıkıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar göçmen kökenli öğrencilerin okulda ortalama olarak daha düşük notlar alabildiğini gösteriyor. Araştırmalara göre bu farkın nedeni yalnızca öğrencilerin ders başarısı değil, dil desteği eksikliği, ailelerin eğitim imkanları, sosyal koşullar ve bazı durumlarda ayrımcı değerlendirmeler de bu sonuçta etkili olabiliyor. Bu alanda yapılan deneysel bir çalışmada aynı performansı gösteren öğrencilere farklı isimler verildiğinde notların da değişebildiği ortaya kondu. Mesela bir öğrencinin adı Max, diğerinin adı Murat olduğunda aynı dikte metninde yani diktata farklı notlar verilebildiği görüldü. Diktatın tamamen aynı olmasına rağmen Murat'ın Max'tan daha kötü not aldığı tespit edildi. Bu tür bulgular değerlendirmede ön yargı ihtimalini yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlara göre böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler ve anne babalar sessiz kalmamalı. Öncelikle bulundukları bölgelerdeki Türk Veli Derneklerine başvurarak danışmanlık alabilirler. Bu dernekler ailelere süreç hakkında yol gösterebilir, hangi adımların atılabileceğini açıklayabilir. Gerekli görülmesi halinde bölgelerindeki idari mahkemeye yani Verwaltungsgericht'e başvurabilirler. Verwaltungsgericht'te avukat tutma zorunluluğu yok. Davayı kendiniz açabilir, dilekçenizi yazabilir veya mahkemenin hukuk başvuru ofisi var. Yani Rechtsantragsstelle. Bu bölüme giderek görevli memura talebinizi sözlü olarak yazdırtıp imzalayabilirsiniz. Böylece hem yaşanan durumun incelenmesi hem de hak arama sürecinin başlatılması mümkün olabilir. Almanya'da eğitimde eşitlik tartışması sürerken bu tür araştırmalar göçmen kökenli öğrencilerin karşılaştığı sorunları daha görünür hale getiriyor. Anne babalar için en önemli nokta ise karşılaştığınız adaletsizlik karşısında destek aramaktan çekinmemeniz lazım. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
2: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
1: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
3: Ya erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
1: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Çilekteki ilaç kalıntısını araştırmışlar. Özellikle Belçika'dan gelen, Macaristan'dan gelenlerde 9 farklı ilaç kalıntısı. Almanya'dakilerde ortalama 3,5'muş. Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerinde. Fludioksononil, siprodinil diye ilaç kalıntıları özellikle. Tarım ilaçları. Bunlar hormon dengenizi bozuyormuş. Sinir sisteminizi bozabiliyormuş. Geriye bıraktığımız günlerde bir araştırma okumuştum. Almanya'da yaz aylarında aile içi şiddet artmış. İnsanlar sinirli. Neden? Sebebi çilek. Biz maaş diyorduk. Sebebi çilekmiş ya. Çilek alır mısınız? Ben almayayım. Bana sinir yapıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
0: Telefon 897-62-0.
2: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
3: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda takımların mesafeler nedeniyle çok fazla uçuş yapması iklim aktivistlerinin sık sık gündeme getirdiği bir konu. Ancak milli takımların kullandıkları uçaklar başka bir yönüyle de tartışılmaya başlandı. İngiliz The Guardian gazetesinin araştırmasına göre Fransa milli takımı en az 3 yolculuğunda Global Crossing Airlines şirketini kullandı. Bu şirket Trump yönetiminde 2024 ve 2025 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gerçekleştirdiği sınır dışı uçuşlarının yarısından fazlasını yürüttü. Yani şirket ABD'deki haklı haksız tüm sınır dışı işlemlerinde kullanılıyor. Trump yönetiminde ICE olarak da bilinen kurum ırkçı uygulamaları ve şiddetiyle gündeme gelmişti. Global Crossing Airlines ya da Global X diye bilinen şirket The Guardian'ın yorum talebine yanıt vermedi. Fransa milli takımı temsilcileri de yapılan çok sayıda yorum talebini cevapsız bıraktı. Fransa dışında İngiltere milli takımı ve İran milli takımının da aynı charter şirketini kullandığı belirtildi. ICE uçuş gözlem veri yöneticisi bazı havayolu şirketlerinin bir hafta içinde hatta aynı gün hem ICE uçuşlarını hem de spor takımları gibi özel kuruluşların charter seferlerini gerçekleştirmesi oldukça yaygın dedi. Fransa'nın Paraguay maçının ardından kullandığı uçak yalnızca bu yıl sınır dışı işlemleriyle bağlantılı 44 uçuş gerçekleştirdi. Fransa milli takımı siyasi görüşlerini açıkça dile getiren futbolcularıyla tanınıyor. Bunların başında da takım kaptanı Kylian Mbappe var. Kamerun kökenli bir babanın ve Cezayir asıllı bir annenin oğlu olan Mbappe son olarak Paraguaylı senatörün ırkçı saldırısına maruz kalmıştı. Ancak bu haber hakkında hem milli takımın hem de futbolcuların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Mebrure, Zatı Şahanesi.
4: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
3: Umur Doma, Yardım Et.
5: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
3: Derya Ulu, Şımarık.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yalnızca attığı gollerle değil, oyunun ritmini değiştirebilme yeteneğiyle öne çıkan bir futbolcudan bahsedeceğim bugün. Yuri Tielemans. Belçikalı oyuncu sahada bazen tek bir pasıyla, bazen de en kritik anda attığı golle takımının kaderini değiştirebilen bir sessiz lider. Anderlecht altyapısındayken herkes onun farklı olduğunu konuşuyordu. Genç yaşta Belçika futbolunun en parlak yıldızlarından biri oldu. Ardından Fransa ve İngiltere ligleri yolculuğu başladı. Aston Villa'da da orta sahanın beyni oldu. 2026 Dünya Kupası'nda ise deneyimi yine sahneye çıktı. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika'nın geri dönüşüne önce beraberlik golüyle, ardından uzatmalarda tarihe geçen son saniye penaltısıyla imzasını attı. Ve Tielemans 118. dakikada gelen bu golle takımını bir üst tura taşıdı. Yuri Tielemans denince akla yalnızca klas paslar gelmiyor. Baskının en yoğun olduğu anda sorumluluk almaktan çekinmeyen bir lider, futbolun sessiz ama etkili kahramanlarından biri. Belçika milli takımının da en güvenilir parçası.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das Heizungsgesetz der früheren Ampelregierung ist bald Geschichte. Der Bundestag hat das neue Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen. Damit kippt die schwarz-rote Koalition zentrale Regelungen des bestehenden Gesetzes.
2: Vor allem der Kern des alten Gesetzes wird gekippt, die 65%-Regelung. Die besagt, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Besonders der Union war das ein Dorn im Auge. Kein Reinregieren in den Heizungskeller, hieß es. Nun soll etwa neben Wärmepumpen auch der Einbau von Gas- und Ölheizungen weiter möglich sein. Allerdings ab 2029 mit einem immer größer werdenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe wie Biomethan. Umweltverbände warnen aber trotzdem vor Rückschritten beim Klimaschutz und höheren Kosten für Mieter, wenn Vermieter neue Gasheizungen einbauen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
3: Menschen, die sogenannte K.O.-Tropfen einsetzen, müssen künftig mit hohen Strafen rechnen. Wer die gefährlichen Mittel für eine Vergewaltigung oder einen Raub einsetzt, soll laut Gesetzentwurf der Bundesregierung künftig mit mindestens 5 Jahren Freiheitsstrafe rechnen müssen. Nun gaben auch die Länder im Bundesrat grünes Licht. K.O.-Tropfen sind meist heimlich verabreichte Substanzen, die Opfer schnell benommen, wehrlos oder bewusstlos machen können. Wer einen kaputten Toaster, Staubsauger oder eine Waschmaschine hat, soll künftig bessere Chancen auf eine Reparatur bekommen. Nachdem der Bundestag ein Gesetz dazu bereits Ende Juni beschlossen hatte, gab es nun auch vom Bundesrat grünes Licht.
4: Hersteller bestimmter Produkte wie etwa Waschmaschinen, Mobiltelefone, Tablets oder E-Bikes werden damit gesetzlich verpflichtet, ihre Produkte während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Außerdem müssen die Geräte künftig so gebaut sein, dass man sie reparieren kann. Wer also etwa den Akku so verbaut, dass ein Tausch nicht möglich ist, verstößt gegen das Gesetz. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
3: Die Gefahr von Waldbränden wächst. Wie in den Karten des Deutschen Wetterdienstes zu sehen ist, färben sich immer größere Gebiete Deutschlands im Waldbrandgefahrenindex rot. Zuerst ist der Südwesten betroffen, später kommt auch der Nordosten dazu. Am Samstag ist die Gefahr am größten an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zu Frankreich.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirveye 32 üye ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan ve üst düzey temsilcinin katıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin NATO içindeki merkezi rolünün güçlendiğini söyledi. Zirve kapsamında İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalandı. Kanada ile serbest ticaret görüşmeleri başlatıldı. Zirveyi 2500'den fazla basın mensubunun izlediği belirtildi. 2 gün süren toplantılarda savunma, güvenlik, Ukrayna, Gazze ve bölgesel krizler ele alındı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Toplamda 30 maddelik teklif yargılamaları hızlandırmayı amaçlıyor. Hukuk davalarında duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek. Belirli parasal sınırların altındaki idari davalara tek hakim bakabilecek. Avukatlar ön inceleme duruşmalarına görüntülü sistemle katılabilecek. Noter belgeleri elektronik ortamda gönderilebilecek. Teklif, İBAN dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemi de nitelikli dolandırıcılık kapsamında tanımlıyor. Suçunu itiraf edip zararı karşılayanlara ceza indirimi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal düzeyde aranan 25 kişi olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve diğer ülkelerden iade edildi. Bakanlık iade edilenlerin arasında organize suç örgütleriyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu da açıkladı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 25 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
8: var. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Herkese merhaba, ben Esra. Şu anda NAV stüdyolarımızdan canlı canlı mikrofon başında NAV Haber Müdürümüz Ceyhun Kara var. Hoş geldin öncelikle.
9: Merhaba Esra.
8: Şimdi bu kadar acil hızlı bir giriş yapmamızın bir sebebi var, bir söylenti var. Berlin Belediye Başkanı istifa mı etti?
9: Şimdi bunu şey diyebiliriz, Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur diye. Şimdi günler öncesi CDU'lu milletvekilleri bir açık mektup yazdılar. Artık sen 20 Eylül'de Berlin'deki yerel seçimlerdeki adaylığından, yani belediye başkanlığı adaylığından geri çekil diye. Özellikle CDU'nun gençlik örgütü de bunu istiyor. Sebebi de hatırlarsın, Ocak ayında Berlin'de çok büyük bir ceyran kesikliği, elektrik kesikliği olmuştu. Yaklaşık 50 bine yakın haneye elektrik verilemedi uzun bir süre. Ve orada işte çözümü tam bulamadığı ve yalan beyanda bulunduğu, hatta o millet elektriksiz bir şekilde otururken soğukta onun tenis oynadığı falan söyleniyordu. Yani bunlar birikti buraya kadar geldi ve bugün de bu yaklaşık bir saat önce patladı bu, önce medyada. Yani istifa edecek, daha doğrusu geri çekecek adaylığını diye. Ve şimdi aslında bu dakikalarda bir basın toplantısı düzenleyeceği söyleniyor. Gözümüzde canlı yayınlarda, televizyonlar hazır. Ve orada bakalım, bir adaylığını geri çekecek mi, çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü önemli bütün randevularını bugün iptal etmiş durumda. Bundesrat'ta falan çok önemli randevuları vardı. Ve merak edilen bir şey daha var. Belediye başkanlığından da geri çekilecek mi? Her şeyi bırakacak mı? Ama yorumcular şey diyor, belediye başkanlığında kalır, partiyi seçimlere kadar götürür ama adaylıktan çekilir, yeni bir aday ortaya çıkar diyor.
8: Bu çok taze ve sıcak bilgiler için teşekkür ederiz. O zaman basın toplantısındaki açıklamalarını bekleyeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, eğer herhangi bir gelişme olursa anında Ceyhun Kara ile birlikte yayına bağlanıp sizlere aktarıyor olacağız. Teşekkür ederiz Ceyhun.
9: Ben teşekkür ederim.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Premier Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Premier Gastro GmbH

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franz Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, eğer siz de uçaklarda rahat etmek istiyorsanız bazı püf noktalar var. Bunu zaten bu tatil sezonunda bol bol konuşuyoruz ama yeni püf noktalara eklendi. Tecrübeli dinleyicilerimiz bana yazdı. Uçak yolculuğunuzu daha konforlu hale getirmek için şunu şunu şunu yapabilirsiniz diye eklenler oldu. Aralarından çok değerli olan püf noktalarını seçtim, ayıkladım, sizler için getirdim. Birisi şey demiş, bu hani boyun yastıkları var ya uçaklarda kullandığımız. Onu ben bir türlü doğru kullanamıyordum. Hep kafam düşüyordu, hiçbir şekilde kafamı tutamıyordu. Rahat da değil, orama burama batıyor diye. Ben bir türlü kullanamıyordum onu. Ve bir dinleyicimiz dedi ki onu diyor başın öne düşmemesi için boyun yastığını ters takmayı dene. O zaman diyor çok güzel oluyor. Ve bu müthiş bir fikir olarak geldi. Çeneni tutuyor o boyun yastığı. Çeneni tuttuğu için de çok rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Artık böyle yapıyorum. Bir de bir tane daha çok benim hayatımı kurtaran bir püf noktası var. Hani o ayaklarımız, bacaklarımız sağa sola gidiyor ya uyurken uçakta. Kemerinizle ayaklarınızı, bacaklarınızı kendinize bağladığınız, sabitlediğiniz zaman o kadar rahat uyuyorsunuz ki. Bunu nasıl yapacağız diye merak edenler vardır. Böyle cenin pozisyonunu bilir misiniz? Dizlerinizi karnınıza çekiyorsunuz ve çektiğiniz yerden belinizden kaval kemiğinizi bağlıyorsunuz. Kendinizi böyle cenin pozisyonunda gibi bağlamış oluyorsunuz. Nasıl bir görüntü canlandı kafanızda bilmiyorum ama çok işe yarıyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz bizler de. Şu anda Köln stüdyomuzdan canlı NAV Haber Müdürümüz Ceyhun bizlerle. Hoş geldin tekrar Ceyhun.
1: Merhaba Esra.
0: Şu anda bir Berlin Belediye Başkanı'nın istifası gibi bir şey konuşuluyor. Şu anda canlı konuşma yapıyor. Nedir durum?
1: Şimdi basın toplantısı düzenliyor. Saatlerimiz 15.34. Biraz geç kaldı. Önce 3'te yapacağım dedi. Çok rahat çıktı basın toplantısına Kay Wegner. Hani bir sanki bir yerin açılışını yapıyormuş gibi. Önce kendisini övdü. Yani ben dedi, bana kimse inanmadı teşkilat başkanı olacağıma, oldum. İşte eyalet başbakanı olacağıma inanmadılar, oldum. İşte efendim Bürgeramtları çok iyileştirmiş. Berlin polisi artık arkamızda bir hükümet var diye çok seviniyormuş. Bunları iddia etti. Tabii orada anlaşılmayan bir şey. Niye kendi partidaşlara inanmadı da partinin içerisinden milletvekilleri bir açık mektup yazıp istifaya resmen davet ettiler? Onları söylemedi. Ama şey dedi, tek eleştirisi ya iletişim konusunda bazı küçük hatalarım oldu dedi. Bunun için zaten çıktım kamuoyundan, özür de diledim dedi. Yani kendisini eleştirdiği tek şey. Ama ben dedi olduğum gibiyim. Ich bin yani şey autentiş dedi. Ama en azından bu Ocak ayındaki büyük elektrik kesintisi, yaklaşık 50 bin hanenin elektriksiz kaldığı dönemde yanlış beyanlar verdiği, hatta millet o soğukta elektriksiz kaldığında kendisinin böyle bir yerlerde tenis oynadığı falan, bunu önce inkar etti sonra kabul etti. Onlara hiç girmedi ama sonuçta ben dedi zaten bu hemen alınmış bir karar değil dedi. Önceden düşünüyordum falan dedi. Şimdi bu söyledikleri de ileride çok büyük tartışmalara yol açacak. Madem bunu biliyordun niye böyle oldu falan. Ve bu arada şu anda ben tabii buradan canlı yayından izliyorum kendisini. Berlin'de hava ne kadar bilmiyorum ama biraz kan ter içinde. Yani sürekli terini siliyor. Yani çok güzel bir poker face yapıyor. Ama gidici şu var. Şöyle diyelim, 20 Eylül'de Berlin'de yapılacak seçimlerde SPD'nin adaylığından çekiliyor. Belediye başkanı adaylığından çekiliyor. Ve SPD'ni diyorum, CDU'nun adaylığından çekiliyor. Ama Sol Parti birinci parti durumunda şu anda anketlerde Sol Parti'nin önderliğinde bir sol hükümeti engellememiz lazım. Onun yerine birinci parti biz CDU'lu olmamız lazım diyor. O bakalım nasıl olacak bu tartışmalar içerisinden. Bu arada belediye başkanlığından vazgeçmeyeceğini, yani şurada önümüzde birkaç ay kaldı diyor. Onun için belediye başkanlığından niye vazgeçeyim? Çünkü soru geldi. Ortağınız Sosyal Demokrat Parti'den birisi o zamana kadar, seçimlere kadar belediye başkanı olamaz mı diye. Hayır dedi. Belediye başkanı olarak Kay Wegner devam ediyor ama 20 Eylül'deki Berlin eyalet seçimlerinde artık CDU'nun adayı olmayacağını açıkladı.
0: Peki, bu güncel ve anlık bilgileri aktardığın için teşekkür ederiz. Tekrar bir gelişme olduğu an değerli dinleyicilerimiz yine sizlere an be an aktarıyor olacağız.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Arkadaşlar yepyeni bir şarkı çalıyorum sizler için. Sibel Can ve Eypio. Bizim o çok sevdiğimiz cilveli tavrıyla Sibel Can ve bir yandan da rap dünyasının en güçlü isimlerinden Eypio. Kıyamam diyor.

0: Aman. Hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Bundesrat hat das Gesundheitssparpaket der Bundesregierung passieren lassen. Einen Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Das umstrittene Sparpaket soll neue Beitragserhöhungen bei den gesetzlichen Krankenkassen verhindern.
2: Das Paket sieht vor, dass Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche weniger Geld ausgeben, aber auch die Versicherten müssen mit mehr Zuzahlungen und weniger Leistungen rechnen. Insgesamt sollen so schon im kommenden Jahr fast 19 Milliarden Euro gespart werden. Scharfe Kritik kommt von der Opposition. Sie warnt etwa vor überlasteten Ärzten und einem Krankenhaussterben. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegener gibt seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl im September auf. Er soll demnach bis zur Wahl jedoch regierender Bürgermeister bleiben. Wegener zieht damit Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um falsche Angaben über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Januar. Jetzt wird verhandelt. Die DFB-Spitze ist auf dem Weg nach New York. Dort erwartet sie Jürgen Klopp zu den angekündigten Gesprächen über den Bundestrainerjob.
3: Grundsätzlich wissen Jürgen Klopp und der DFB, ja, wir wollen. Jetzt geht's zum einen sicherlich um Kompetenzen, auch um das Team um den neuen Bundestrainer herum, wobei ja schon klar ist, dass Sportdirektor Rudi Völler weitermachen soll und will. Und dann geht's natürlich auch ums Geld, um Klopps Gehalt, klar, und um eine mögliche Ablöse für Red Bull, wo der DFB-Wunschkandidat ja noch bis 2029 unter Vertrag steht. Aber mit Red Bull scheinen eventuell anstelle einer Ablösesumme auch andere Modelle denkbar. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die Gefahr von Waldbränden wächst. Wie in den Karten des Deutschen Wetterdienstes zu sehen ist, färben sich immer größere Gebiete Deutschlands im Waldbrandgefahrenindex rot. Zuerst ist der Südwesten betroffen, später kommt auch der Nordosten dazu. Am Samstag ist die Gefahr am größten an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zu Frankreich.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirveye 32 üye ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan ve üst düzey temsilcinin katıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin NATO içindeki merkezi rolünün güçlendiğini söyledi. Zirve kapsamında İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalandı. Kanada ile serbest ticaret görüşmeleri başlatıldı. Zirveyi 2500'den fazla basın mensubunun izlediği belirtildi. İki gün süren toplantılarda savunma, güvenlik, Ukrayna, Gazze ve bölgesel krizler ele alındı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Toplamda 30 maddelik teklif yargılamaları hızlandırmayı amaçlıyor. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek. Belirli parasal sınırların altındaki idari davalara tek hakim bakabilecek. Avukatlar ön inceleme duruşmalarına görüntülü sistemle katılabilecek. Noter belgeleri elektronik ortamda gönderilebilecek. Teklif, İBAN dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemi de nitelikli dolandırıcılık kapsamında tanımlıyor. Suçunu itiraf edip zararı karşılayanlara ceza indirimi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal düzeyde aranan 25 kişi olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve diğer ülkelerden iade edildi. Bakanlık iade edilenlerin arasında organize suç örgütleriyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu da açıkladı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 25 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM Bremen Etkinlikleri.
1: Hallo Bremen, hier ist Metropol FM, ich bin Seda. Hier kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Das Hafen Revue Theater in Bremen bringt den Bremer Hafen der 50er Jahre zurück auf die Bühne. Im Theaterstück Liebe, Last und Fracht erlebt ihr eine Geschichte über Matrosen, Hafenarbeiter, große Gefühle und das Leben rund um den Hafen. Wer Lust auf einen unterhaltsamen Abend mit viel norddeutschem Flair hat, ist hier genau richtig. Los geht's am Samstag, den 11. Juli um 20.30 Uhr im Hafen Revue Theater in Bremen-Walle. Und weiter geht's mit dem Bremer Weser-Flohmarkt an der Schlachte. Direkt an der Weser könnt ihr gemütlich stöbern und nach echten Schätzen suchen. Ob Vintage, Schallplatten, Bücher, Deko oder kleine Raritäten. Hier findet man fast immer etwas, womit man gar nicht gerechnet hat. Der Flohmarkt findet am Samstag, den 11. Juli von 9 bis 15 Uhr an der Schlachte in Bremen statt. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Und dort auf unserer neuen Webseite gibt es noch viele weitere Artikel und Beiträge zu Musik und Gesellschaft und zu allem, was das Herz begehrt.
0: Metropol FM Bremen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken özel bir programla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün canımızı sıkan, aslında böyle uzun süredir de içten içe kanayan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği. Evlatlarımıza, evlatlarımızı okula gönderirken tek bir şey istiyoruz değil mi? Emeklerinin karşılığını adilce almaları. Ama Almanya'da bu hep beklediğimiz gibi de olmuyor. Araştırmalar, göçmen kökenli çocukların sadece isimlerinden dolayı bile geride başladığını gösteriyor. Mesela aynı ödev, aynı başarı. Ama isim mesela Murat olunca not biraz daha düşüyor. Bu haksızlık değil de ne? İşte bugün bu konuyu Metropol FM NAV Haber Müdürümüz Ceyhun Kara ile konuşacağız. Merhabalar Ceyhun.
3: Merhaba Esra.
2: Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Bu konuyla ilgili Almanya'da çok çarpıcı araştırmalar var. Biz yıllardır bu konuyu konuşuyoruz evet, ama tam olarak temel sorun ne? Bu çocukların notları neden düşük geliyor?
3: Evet, genelde anne babalar evde hep konuşur. Ya bizim çocuk aslında iyi ama hep kötü not alıyor derler. Yani onun ötesine de gitmez tartışma. Bunun üzerine bir araştırma yapılıyor ciddi bir şekilde üniversitede. Murat Gegen Max diye, yani bir metin öğretmen söylüyor. Buna diktat diyoruz. Okulda öğretmen metni söyler, çocuklar yazar. Ve bu diktatı 50-60 öğretmene veriyorlar. Bir grup Murat ismindeki diktatları okuyor. Diğer grup Max, yani Alman ismiyle diktatları, ve aynı diktat, yani noktası virgülü her şeyi aynı olmasına rağmen Murat isminin olduğu diktatlarda daha kötü not veriliyor.
2: Peki bu durum nasıl tespit ediliyor tam olarak? Yani bize ayrımcılık yapılıyor iddiası sadece bir duygu mu, yoksa bunu kanıtlayan somut bir veri var mı elimizde?
3: Tabii tabii, işte bu Max versus Murat araştırması bunu açık açık ortaya koydu. Burada da şunu da söylemek lazım, yani bu öğretmenler cidden çok iyi niyetli insanlar. Yani böyle herhangi bir aşırı sağcı falan bir yapısı yok. Ama kafalarında belirli ön yargılar var. Yani bir göçmen kökenli bir çocuğun bu kadar çok iyi olamayacağına yakın ön yargılar. O iyi niyeti, o ön yargı sollayıp geçiyor maalesef. Ve buna birçok Almanya'da okula giden, özellikle benim kuşağımdan, ikinci kuşaktan olanlar da şahittir.
2: Şimdi bunu tecrübe edenler dediğin gibi vardır muhakkak. Buradan da dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Eğer böyle bir hissiyata kapıldıysanız, bizzat kendiniz ya da işte çocuğunuz, torununuz eğitimde böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyorsanız lütfen bize ulaşın. Bugün bu programı biz sizler için, sizlerin çocukları için yapıyoruz. Lütfen siz de hikayenizi bize anlatın. Telefonlarımız açık. Sizlerden telefonlar bekliyoruz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bir

0: Trend, veya Schwab Schwab ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 cent artı depozito. Lidl
1: Lonsig. Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuğ.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün özel bir programımızla devam ediyoruz. Şu anda Metropol FM NAV Haber Müdürümüz Ceyhun Kara ile birlikteyiz. Köln'den canlı olarak bizlere bağlanmıştı. Tekrar merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün eğitimdeki fırsat eşitsizliğinden bahsediyoruz. Bizim evlatlarımızı okula götürürken gördüğümüz, aslında kaygılandığımız, sonunda da aynı kaygının desteklendiğini gördüğümüz bir konu. Mesela başarıda Murat olunca isim fazla bir not düşüşlüğü var. Ama işte Max olunca başka bir notlandırma sistemi var. Bu araştırmaların gösterdiği bir durum demiştik. Şimdi bir çocuğun geleceği sadece isminin Murat ya da Max olmasına göre şekillenemez. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Böyle bir eşitsizlik hissettiğimizde çocuğunuzun haksızlığa uğradığını fark eden bir anne baba bu adaletsizliğe karşı nasıl ses çıkarabilir? Hangi yolları izleyebilir? Bununla devam edelim.
1: Evet Esra, yani kesinlikle uzmanlar şunu söylüyor, özellikle Türk Veli Derneklerinde yıllardır bu alanda mücadele eden insanlar, kesinlikle sessiz kalmayın ve pes etmeyin ve ilk adım olarak mesela kendi bölgesindeki Türk Veli Dernekleri vardır, oraya gidip başvurabilir, biz böyle böyle bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz diyerek ve bu dernekler süreç hakkında ciddi bilgi verebilir, danışmanlık desteği de sağlayıp yol gösterebiliyor. Ama eğer çözüm yoksa veyahut da çevrenizde ulaşamadıysanız, şimdi işin bir de hukuki boyutu var. Yani aileler, anne babalar gidip idari mahkemeye, yani Verwaltungsgericht'e, kendi bölgesindeki, resmi olarak başvurabilirler. Şimdi hemen korkmayın tabii, mahkeme, avukat. Bu mahkemeye için avukat tutmanıza gerek yok. Hatta dilekçeyi kendiniz de yazabilirsiniz. Şimdi birçok şey böyle yapay zeka ile yazılıyor ya. Ama bu Verwaltungsgericht'lerde Rechtsantragstelle var. Yani hukuk başvuru ofisi var. Oraya gidiyorsunuz. Derdinizi sözlü olarak anlatıyorsunuz ve o memur böyle bir arzuhalci gibi resmen dilekçenizi yazıyor, imzalıyorsunuz ve dilekçeyi mahkemeye verebiliyorsunuz ve böylelikle bu konu araştırılıyor.
0: Evet, biz hakkımızı aramadığımız sürece bu eşitsizliklerde görünmez kalıyor. Bu programları yapma sebebimiz de bu zaten. Şimdi son olarak konuyu biraz sana getirmek istiyorum. Şimdi sen de Almanya'da okumuş, bu eğitim sisteminden geçmiş birisin Ceyhun. Kendi okul hayatında göçmen kimliğinden dolayı hiç böyle bir haksızlığa, bir ayrımcılığa uğradığını hissettiğin anlar oldu mu? Neler yaşadın?
1: Şimdi çok ilginçtir, anlattığımız konu da bu zaten. Ben mesela Kreuzberg'de okula gittim, Realschule'ye gittim. O zamanlar Realschule'den 10. sınıftan sonra herkes Ausbildung yapardı. Çünkü Realschule öyle bir okuldu o zamanlar. Ve benim çok sevdiğim bir sınıf öğretmenim vardı, kadın hocamız. Ve herkes Ausbildung için yer ararken ben hayır dedim, ben gimnazyuma gideceğim, abitur yapacağım, sonra üniversiteye gideceğim. Kadın, aman Ceyhun hata yapıyorsun, bak mahvolacak, vaktin kaçacak, kaybedeceksin deyip sonunda babamı davet etti okula. Ve babama şey anlattı, yani çocuğunuz biraz yanlış yolda, hayalperest. Yani bütün Alman çocukları meslek eğitimine giderken o tutturmuş abitur yapacağım, üniversiteye gideceğim diyor. Yazık olacak ona falan diye düşünebiliyor musun? Yani ikna etmeye çalışıp, ama ki bu öğretmen cidden çok iyi bir insandı. Çok iyi niyetliydi ama kafasında da bir ön yargı vardı. Alman çocukları gidemiyorsa bir Türk çocuğu hiç gidemez. Bu tabii bu giderek azaldı, verilen mücadeleler, işte buna karşı çıkan anne babalar vesaire, ama hala bu var ve son işte üniversitede yapılan Murat Geing Max araştırmasına da hala bunun bazı öğretmenler tarafından böyle algılandığı ortada.
0: Bu anlattıkların gerçekten çok çok değerli. Eğitimde adaletin sağlandığı bir gelecek dileğiyle ağzına sağlık demek istiyorum. Hatta bizler burada mikrofonlarımızı kapatmıyoruz, telefonlarımızı kapatmıyoruz. Sizler için bu programa devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, siz de az önce Ceyhun'un kendi hikayesi gibi, sizin de hikayeleriniz varsa, o hikayeyi kendi hikayenize benzettiyseniz lütfen bunu bizimle paylaşın. Almanya'da okuyanlar veya çocuklarının okulda haksızlığa uğradığını hissedenler, başınızdan geçenleri bize anlatın, bizi arayın. Bu programı biz bizzat sizler için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için Ceyhun.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi, 2026 Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
3: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
2: Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, özel programımızla devam ediyoruz. Demiştik ki eğer Almanya'da okuyan çocuklarınızın bir ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyorsanız, hissediyorsanız hikayelerinizi bizlerle paylaşın. Çünkü yalnız değilsiniz demiştik. Bunun üzerine hikayeler geldi. Biz şu anda Köln'deki stüdyomuzdan canlı olarak NAV Haber Müdürümüz Ceyhun Kara ile birlikteyiz. Bu konuyu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Tekrardan merhaba.
3: Merhaba.
2: Dinleyicilerimizden gelen bazı hikayeler var. Onlardan birkaç tanesini dinletmek istiyorum. Türkan Erdoğan şöyle bir ses kaydı göndermiş, kendi hikayesini anlatıyor.
4: Merhabalar, Türkan ben, Frankfurt'tan. Eğitimdeki bu eşitsizliği birebir yaşayan bir anneyim ve oğlum bir zamanlar burada Frankfurt'ta Fransızca ve İngilizce eğitim veren bilingual bir liseye başladı. Sonradan düşünüyorum, muhtemelen oğlumu o dönemler viola çaldığı için ve okulunda müziğe ağırlık verdiği için aldılar. Fakat çok kötü şeyler yaşattılar çocuğa. Diğer bir şanssızlıkta benim oğlanın sınıfında FTP'de aktif bir siyasetçinin ikizleri vardı. Yani o çocuklar o kadar yaramazdılar ki, yani benim çocuğum sadece bir kavgayı ayırmaya çalıştığında bile onlara ihtar gitmedi. Benim oğluma ihtar geldi. Nitekim ben çözümü oğlumu o okuldan almakta buldum ki o da kolay olmadı. Bizim Hessen eyaletinin Milli Eğitim Müdürlüğünü falan devreye sokarak ve bizim psikolojimiz bozuluyor, biz bunu kaldıramıyoruz diyerek ben oğlumu zar zor oradan aldım ve bir ortaokula verdim ki çocuk orada mutlu oldu.
2: Evet, en azından ailelerin sessiz kalmaması böyle bir konuda. Her şeyden önemlisi farkında olması. Çocuğuyla ilgilenip, ona soru sorup, çocuğun anlattığı hikayelere saygı duyup, güvenip gidip harekete geçmesi aslında çok gurur verici bir şey.
3: Evet Esra, özellikle çocukların şeyi hissetmesi lazım tabii. Yani bana bir haksızlık oluyor. Çocuk onu çözemez zaten. O kadar yetkili değil, o kadar tecrübesi de yok. Ama annem babam daima benim yanımda. Onu en azından bilmesi lazım. Onun için tabii buradaki çözüm aslında tam da bir çözüm değil. Hanımefendi ama ne yapsın, kendi imkanları içerisinde bari demiş çocuğumu oradan alayım ki bir çocuk için alıştığı bir okuldan ayrılmak da çok zordur. Hani çocuk şey hissine de kapılabilir. Ya suçlu ben miyim gibicesine, ama başka çareleri olmamış. Okul maalesef bu sorunu bu sefer çözememiş. Demek ki başka diğer çocukların babalarından korkmuş. Bak burada da şey yok aslında, yani işte FTP'li birisi size Eğitim Bakanlığı üzerinden işinizden etmez ama o FTP'li kişi mahkemeye gider, Verwaltungsgericht'e gider, avukata gider, anlatabiliyor muyum? Evet. Arkadaki mesele ve onu hep göstermek lazım. Çocuğuma haksızlık yapıldığını hissedersem bütün imkanları kullanacağımı göstermek lazım.
2: Evet, buna benzer yine bir dinleyicimiz bir hikayesini paylaşmış, Cemile. Demiş ki oğlum ikinci sınıfa giderken ders esnasında bir arkadaşıyla konuşuyor ve Alman bir arkadaşı oturuyor yanında. Onunla aynı şekilde konuşurlarken öğretmenleri ikisine de kızıyor. Yaramazlık yaptıkları için kızıyor ama sadece benim oğluma ceza olarak ev ödevi veriyor. Diğer Alman olan, adı David olan öğrenciye ceza olarak ödev vermiyor, sadece benimkine veriyor. Ve ben bunu çocuğumla konuştuktan sonra anladım. Hatta çocuğum da değil kendisi. İkizi anlattı. Sonra okula gidip bu ödevi ayrımcılık yaparak verdiğiniz için ben çocuğuma yaptırmadım, bilginiz olsun diye de okula gitmiş. Kendince böyle bir protestoda bulunmuş.
3: Evet, yani dediğim gibi haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka, sadece çok duygusal da olmamak lazım. Kimi zaman aşırı duygusal olduğumuz zaman farklı davranabiliyoruz ama gidip hemen bir, işte dedim ya, Türk Veli Derneği'ne, herhangi bir bu işleri bilen birine sorabilirsiniz. Ve kesinlikle ve kesinlikle bir adım atmak lazım. Niye tek başına bir çocuk öyle ceza ödevi, ayrıca öyle ceza ödevleri de o kadar çok legal bir şey de değil yani.
2: Peki öğretmenin şahsi kanaati çok önemli mi bu konuda?
3: Vallahi bakın, öğretmenlerin şahsi kanaatleri çok önemli. Bunu da bir de şey söylemek lazım. Almanya'da cidden öğretmenler çoğunluğu, öyle benim bu bilmem kaç yıllık gazetecilik hayatımda edindiğim tecrübe, cidden çok iyi çalışanlar var. Ben bir Kreuzberg'de bir okula gittim. Bütün Türk çocuklarının, yani Arapların da isimlerini ezbere bilen müdürlerle görüştüm. Yani o kadar tutkulu bir şekilde öğretmenler. Ama bazılarında bazı ön yargılar var. O ön yargılar ortaya çıkabiliyor. Ondan sonra işte Davit'e vermiyor cezaevi ödevini, öbür çocuğa veriyor. Yani onu konuşup bir toplantıda falan konuşulduğu zaman o su üstüne çıkıyor. Ama itiraz etmek lazım. Okulun sosyal pedagogu şudur budur, bir masaya oturmak lazım. Niye bu böyle oldu? Ve bunlar yapıldığı zaman her öğretmen bir dahaki karar verişinde tekrar düşünecek. Özellikle biliyorsunuz ilkokullarda Berlin'de 6. sınıftan sonra, NRV'de 4. sınıftan sonra öğretmenlerin tavsiye mektubuyla çocuklar işte Abşule, Real Şule, Gezamşule tabii gimnazyuma gidebiliyor. Ve orada da gimnazyuma tavsiye almayıp mücadele edip gimnazyuma giden biz o kadar çok haber yaptım ki. Evet. Ama hep arkasında olmak lazım. Çocukların arkasında hep durmak lazım.
2: Peki yine çok teşekkür ederiz tavsiyeler için Ceyhun. Bu hikayeler sizlerden gelmeye devam ediyor. Bizler sesimizi çıkaracağız tabii ki de ve Metropol FM olarak da bu özel programları bizzat sizler için yapmaya devam ediyoruz. Sizler hikayelerinizi anlatın. Bizim telefonlarımız her zaman açık. Çocuklarımızı önemseyelim. Onların hassas noktalarını görmeye çalışalım. Ebeveynlerin de büyüklerin de rollerinden, sorumluluklarından biri de budur. Teşekkür ediyoruz Ceyhun.
3: İyi yayınlar canım.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de okul yemeklerinde kullanılan gıdaların 3'te 2'si artık organik üretimden geliyor. Bremen Leibniz Enstitüsü'nün araştırmasına göre kent 2025'e kadar okul ve kreş yemeklerinde biyo oranını %100'e çıkarma hedefine henüz ulaşamadı. Ancak uzmanlar projenin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor. Araştırmada vejetaryen okul yemeklerinin etli menülere göre biraz daha sağlıklı olduğu da tespit edildi. Bremen'de Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin çağrısıyla bugün sosyal kesintilere karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Bremen Bambule sloganıyla yapılacak gösteri saat 15.30'da kent merkezinde meydanında başlayacak. Toplam 16 sendika ve sosyal kuruluş, federal hükümetin planladığı sosyal reformları sosyal devlete yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirtiyor. Bremen eyaleti yüksek sesli araçlar, tehlikeli sürüşler ve yasa dışı otomobil yarışlarıyla daha etkili mücadele edilmesi için federal yasalarda değişikliğe gidilmesini talep ediyor. Girişim bugün Temsilciler Meclisi Bundesrat'ta ele alınacak. Ayrıca daha yüksek para cezaları, trafik cezası puanı ve geçici sürüş yasağı uygulanması da gündemde. Almanya gündemine bir bakalım. Federal Parlamento Bundestag sağlık reformunu 319 oyla kabul etti. Reformla yasal sağlık sigortası primlerinin arttırılması hedeflenirken bunun için bazı sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidilecek. Federal Sağlık Bakanı Vaak'ın mevcut kaynakların daha verimli kullanılacağını söyledi. Berlin Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği ise reformun uzun vadede doktor sayısını azaltabileceği ve hastaların randevu bulmasını zorlaştırabileceği uyarısı bulundu. Parlamento bugün ayrıca federal polis teşkilatına daha geniş yetkiler verilmesini gündemine alıyor. Tasarı kabul edilirse federal polis şüphelileri izleyebilecek, cep telefonlarının konumunu belirleyebilecek, araç plakalarını tarayabilecek ve bazı durumlarda izinsiz uçurulan dronlara müdahale edebilecek. Otomatik yüz tanıma sistemi de gündemde. Almanya'da çocuk parası ödemelerinde önemli bir değişiklik kabul edildi. Federal Parlamento'nun onayladığı düzenlemeye göre çocuk parası 2027'den itibaren aşamalı olarak başvuru yapılmadan ödenecek. İlk aşamada uygulama ikinci çocuk için başlayacak, daha sonra ilk çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Geçen yıl Almanya'da 17 milyondan fazla çocuk için toplam 55 milyar euro çocuk parası ödemesi yapıldı. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz, bugün şu anda Metropol FM'de sizler için özel bir program yapıyoruz. Metropol FM NAV Haber Müdürü Ceyhun Kara şu anda Köln stüdyomuzdan bize bağlanıyor. Merhaba tekrar.
1: Merhaba Esra.
0: Bugün önemli bir konu konuşuyoruz, hepimizi ilgilendiren. Nedir? Eğitimde fırsat eşitliği. Eğitimde ayrımcılık da diyebiliriz buna. Bu konuda tecrübesi olan dinleyicilerimizin hikayelerini paylaşıyoruz. Ne yazık ki biraz negatif anlamda bir eşitsizlik yaşanıyor. Şimdi bir dinleyicimiz kendi hikayesini paylaşmış. Deniz şöyle söylüyor.
2: Merhabalar. Ben de yıllar önce aynı durumla karşılaştım. Kızımın bütün notları 2 olmasına rağmen öğretmen inatla gimnazyuma göndermek istemedi. Ve kendisinin ilk önce real şuleye başlayıp daha sonra o real şulede başarılı olursa gimnazyuma geçebileceğini söyledi. Ama hakkı olan bir şeydi çocuğumun. Ve tabii ki pes etmedim. O dönemde Almancamın çok iyi olmamasına rağmen. Şulamta gittim. Öğretmeni şikayet ettim. Çocuğumun bütün notlarını çekmiştim zaten kopisini. Onlarla birlikte Şulamta başvurdum. Ve onların da bütün sınav kağıtlarını istemesini rica ettim. Daha sonra öğretmene ve müdüre okula ihtar gitti. Öğretmen benim çocuğumun da çocuğum için işaretlediği real şule geaignet kısmını gimnazyum geaignet'e çevirdi. Çok büyük bir öfkeyle verdi maalesef elimize o kağıdı. Ama Şulamta direkt hemen onu şikayet etmekle yaptığı hareketten dolayı hem onun dosyasına bir şey işlenmiş daha oldu. Çünkü daha önce de böyle davaları olmuş ve işlenmiş. Benim çocuğuma da yaptı ama sonunda biz kazandık ve çocuğum üniversite okudu. Herkese çocuğun arkasında durmasını diliyorum. Korkmayın. Asla korkmayın diyorum.
0: Çok etkileyici bir hikaye. Şimdi Ceyhun hanımefendi bir harekete geçmiş. Sence izlediği yol doğru muydu?
1: Evet, müthiş doğru. Şimdi bunu dinleyen bazı dinleyicilerimiz şey der, moda cazgırlık yapmış da diyebilirler biliyor musun? Bence bu cazgırlık veyahut da inat değil. Bu tamamen hakkınızı aramak. Yani yolda nasıl arabanıza birisi çarptığı zaman hemen gidiyoruz, kayıt yapıyoruz, polis çağırıyoruz değil mi? Araba bu ya, kuru. Ama ona rağmen yani çocukta da bu böyle öyle olduğunu düşünüyorsanız tabii çocuğun bütün yıl boyunca takip etmek de lazım. Hani çocuk sürekli 5 getiriyorsa ondan sonra da şaşırmamak lazım sınıfta kalırsa. Yani ve o mücadeleyi bak bu anne o kadar vermiş, ayrıca o kadar canlı bir şekilde anlatıyor ki ben resmen etkilendim burada. Böyle yapılması lazım. Hemen arkasından koşulması lazım. Bu durum bende de olmuştu oğlumda. Hep cidden o da 2-1 arasında matematik giderken birden çok kötü durumu dedi. Nasıl durumu ya? Hep bir şey, 2 ay önce geldik konuştuk. Yok dedim bu böyle olmayacak. Kesin fevartus gerişte gidiyorum. Uzman çağıracağım. Parası neyse ödeyeceğim. Tamam mı? Kararı siz verin dedim. Çıktım gittim. Karnede 2 yazdı. Yani o baskıyı yapmak lazım. Bazı öğretmenlerde maalesef hala o ön yargı mı var, bir inat mı var? Sınıfta bir de böyle başarılı çocuklar, orta halli çocuklar, bir de zayıf çocukların olması lazım. Yani o kategoriye mi sokmaya çalışıyorlar onu bilmiyorum. Ama sonuçta kesinlikle ve kesinlikle bu yolu gidip karşı koymak lazım. Şulamtına, Türk Veli Derneklerine, Fevaltumsgericht'e hepsi sizin doğal hakkınız ve çocuğunuzun geleceği için de mutlaka ve mutlaka o mücadele vermek zorundayız.
0: Evet, vurguladığın konu çok önemli, şu kısım. Mesela bazı öğretmenler kötü niyetli olmasa da bazen ön yargısına yenik düşebiliyor. Bunu da bizim biraz tepki gösterip ona farkındalık yaratmamız gerekiyor. Biraz hani bak böyle bir şey var, haberin olsun. Sen bunu yaparsan bak böyle oluyor diye. Belki farkına vardırmak için bir tepki göstermek gerekiyor.
1: Evet ve çok basit de yani o öğretmenler de bizim tanık olduğumuz, haber yaptığım bir öğretmen vardı. Sen hayatta Gezam Şule'de abitur yapamazsın, o kadar iyi değilsin diyen bir çocuk şimdi lojistik bölümünde okuyor. Beraber gittik öğretmeniyle, konuştuk eski öğretmeniyle, aradan yıllar geçmiş. Kadın ağladı, çok özür diledi. Ben dedi yani sizin işte Almancanız iyi değil, ailenizin ekonomik durumunuz iyi değil, bunu yapamayacağını düşünüp seni dedi mesleğe itelemek istemiştim, yani teşvik etmek istemiştim diye ağladı ama yani sonuçta dediğim gibi o iyi niyet o ön yargıyı maalesef yenemiyor.
0: Tam da bu bahsettiğin örnekle alakalı bir hikaye daha var bir dinleyicimizden, biraz sonra da o hikayeyi paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bizler sizin hikayenizi paylaşmaya, sizlerin sesi olmaya çalışmaya devam ediyoruz. Ceyhun Kara ile birlikteyiz. Biraz sonra eğitimde eşitsizlikle devam ediyoruz.
3: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
4: Taptaze Meray Kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Metropol FM'de sizlerle önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bizim bugün canımızı sıkan, aslında uzun süredir de içten içe kanayan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği. Şu anda NAV Haber Müdürümüz Ceyhun Kara ile birlikteyiz. Köln stüdyolarından bağlanıyor. Tekrar merhaba.
2: Merhaba.
1: Dinleyicilerimizden gelen yaşadıkları konularla alakalı mesajlar var. Eğitimde fırsat eşitliği yaşamış, bunu tecrübe etmiş olan, bizzat yaşamış olan ve hatta çocukları da yaşamış olan dinleyicilerimiz var. Şimdi Serpil yazmış, Serpil'in bir hikayesi var, şöyle anlatıyor.
3: Esacığım, ben Overat diye bir yerde doğdum, büyüdüm, Noten ve Salin'de. Her okulda bana haksızlık edildi, Hapçule'ye gönderildim. Hapçule'den Realşule'ye gitmek istedim 6. sınıfta. Hayır dediler öğretmenler, yetersizsin. Teste tabi tutacağız dediler. Teste girdim, kazandım. Realşule'ye gittim. Ondan sonra 10. sınıfta ben gümnazyuma gideceğim dedim. Yapamazsın, edemezsin hocalar. Gittim gümnazyuma. Gümnazyumda bir tane biyoloji hocam vardı. Bakın dedi, Serpil dedi, İçinizde en çok parmak kaldıran o ama abituru başaramayacak dedi. Başardım ve üniversiteye gittim. Haksızlıklar oluyor Esra'cığım.
1: Evet, bizzat hocaları bakın başaramayacak deyip parmakla göstermiş kendisini.
2: Şimdi burada şeyi söylemek isterim. Bu hikaye sanki böyle çok fantastik bir hikaye gibi geliyor ama değil. Cidden bu alanda, özellikle eğitim alanındaki eşitsizlik, haksızlıkla ilgili yaptığım haberlerde şahit olduğum, bizzat veli derneklerine gidip o mücadele eden insanlarla görüştüğümde o kadar bu böyle hikaye var ki. Yani Hapşule'ye gelmiş ve ondan sonra gimnazyo, yani profesör olan arkadaşım var. Anlatabiliyor muyum? Ve her okulda yok demişler, sen yapamazsın, edemezsin diye. Yani bir iki, yani bu hanımefendinin hikayesi de öyle tekil bir hikaye değil. Birçok kişi mücadele edip ispatlamak zorunda kalmış. Ve tabii eskiden daha da kötüymüş bu ön yargılar. Şimdi giderek azalıyor ama bitmiş değil. Onun için sürekli mücadele etmek lazım.
1: Evet, bu konu dediğin gibi tekil bir hikaye değil. Hepimizin yaşadığı, sadece hikaye olarak kalan bir şey de değil. Bu araştırmalarla kanıtlanmış olan bir konu aynı zamanda. Peki son olarak Ceyhun, şunu da tekrar hatırlatalım. Diyelim ki böyle bir durumun içerisindeyiz ya da çocuğumuz böyle bir durumun içerisinde, bir ayrımcılık şüphesi var. Eğitimde eşitsizlik hissediyoruz. Ne yapabiliriz?
2: Bak, çok basit bu konuda önerilerim. Birincisi, mesela girin internete, deyin ki Türk Veli Derneği, şehrinizin adını verin, eyaletinizin adını verin. Kesin bir tane var çünkü her eyalette örgütler. Telefonla arayın, hiç gitmenize bile gerek yok. Ya benim böyle böyle bir okulda bir sorunum var. Bu eşitsizlik, haksızlık olabilir, başka bir şey olabilir. Ve yardıma ihtiyacım var deyin. Kesin onlar sizi yönlendirecektir veyahut da telefondan o bilgiyi verecektir. Arkasından iş Verwaltungsgericht'e, idare mahkemeye kadar gidebilir. Bu yolu ama şey diyeceksiniz, ben bu yolu sonuna kadar gideceğim. Ve cidden okuma yazması olmayan anne babaların bu danışmanlık hizmetiyle vesaire veli dernekleriyle ortak mücadele ederek başarılı olduklarını hep gördük. Haklıysanız mutlaka ve mutlaka mücadele ettiğiniz zaman çocuğunuzun o haksızlığını giderebiliyorsunuz. Ama hiç çekinmeyip ben bu işin peşine düşeceğim demek lazım. Ve okuldan, o sistemden, yok Schulamt'ına hiç korkmayın. Var ya, ilk şikayet gidince Verwaltungsgericht'te bütün o okul, öğretmen küçücük kalıyor, biliyor musun? Ne yapacaklarını şaşırıyorlar.
1: Çok doğru söyledin, çok doğru. Bir de tabii ki ebeveynler olarak çocuklarımıza bir gününü nasıl geçirdiğini, arkadaş çevresinde ve öğretmeniyle arasının nasıl olduğunu sormak ve onun anlattığı hikayelere güvenmek de çok önemli bir başlangıç oluyor. Ondan sonra harekete geçmeye başlıyoruz tabii ki. Haklısın. Peki o zaman Ceyhun, çok çok teşekkür ederiz. Anlattıkların ve verdiğin bilgiler çok çok değerli. Özellikle burada Almanya'da yaşayan ve okuyan kişiler olarak çok değerli bilgiler. Eğitimde adaletin sağlandığı bir gelecek diliyoruz hepimiz. Ağzına sağlık. Tekrardan teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sana.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Bundesrat hat das Gesundheitssparpaket der Bundesregierung passieren lassen. Ein Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Zuvor hatte Gesundheitsministerin Wagen im Bundestag das umstrittene Sparpaket noch einmal verteidigt.
2: Das sei ein ausgewogenes Paket, alle müssten einen Beitrag leisten, würden aber auch langfristig von sicheren Finanzen profitieren. Das Paket sieht vor, dass Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche weniger Geld ausgeben, aber auch die Versicherten müssen mit mehr Zuzahlungen und weniger Leistungen rechnen. Insgesamt sollen so schon im kommenden Jahr fast 19 Milliarden Euro gespart werden. Scharfe Kritik kommt von der Opposition. Sie warnt etwa vor überlasteten Ärzten und einem Krankenhaussterben. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Kai Wegner zieht die Reißleine. Nach monatelanger Kritik verzichtet Berlins regierender Bürgermeister auf eine weitere Spitzenkandidatur für die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl im September.
3: Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und ja, glauben Sie es mir, ich ärgere mich am meisten darüber. Und das war auch Mist. Und deswegen habe ich mich auch bei den Berlinerinnen und Berlinern entschuldigt. Und ich ärgere mich am meisten darüber.
1: Wegner will aber bis zur Wahl noch regierender Bürgermeister bleiben. Nach einem deutlichen Sprung liegt Diesel zum ersten Mal seit Mai wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 2 Euro. Auch Benzin legte zu. Wie der ADAC mitteilte, auch Benzin verteuerte sich deutlich. In den aktuellen Preisen dürfte sich auch der Ölpreis bemerkbar machen. Er hat seit Wochenbeginn ein gutes Stück angezogen, seit die Spannungen rund um die Straße von Hormuz wieder zugenommen haben. Nach einem Böschungsbrand bleibt die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln bis mindestens Samstagnachmittag gesperrt. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht, allerdings...
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirveye 32 üye ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan ve üst düzey temsilcinin katıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin NATO içindeki merkezi rolünün güçlendiğini söyledi. Zirve kapsamında İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalandı. Kanada ile serbest ticaret görüşmeleri başlatıldı. Zirveyi 2500'den fazla basın mensubunun izlediği belirtildi. İki gün süren toplantılarda savunma, güvenlik, Ukrayna, Gazze ve bölgesel krizler ele alındı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Toplamda 30 maddelik teklif yargılamaları hızlandırmayı amaçlıyor. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek. Belirli parasal sınırların altındaki idari davalara tek hakim bakabilecek. Avukatlar ön inceleme duruşmalarına görüntülü sistemle katılabilecek. Noter belgeleri elektronik ortamda gönderilebilecek. Teklif, İBAN dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemi de nitelikli dolandırıcılık kapsamında tanımlıyor. Suçunu itiraf edip zararı karşılayanlara ceza indirimi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal düzeyde aranan 25 kişi olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve diğer ülkelerden iade edildi. Bakanlık iade edilenlerin arasında organize suç örgütleriyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu da açıkladı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 25 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 41 sent. Çeyrek altın ise 201 euro 97 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 66 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen.
3: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün İspanya'nın kalesinde sadece bir file bekçisi değil, adeta görünmez bir duvar var. Unai Simon. Sessizliğiyle konuşan, kurtarışlarıyla tarih yazan bir kaleci. Onun hikayesi parlamaktan çok güven vermenin hikayesi. Bask bölgesinin mütevazı kenti Murgia'da başlayan yolculuğu Athletic Bilbao'nun altyapısından geçti. Genç yaş kategorilerinde İspanya formasını giydi, olimpiyat madalyası kazandı ve A milli takıma yükseldi. En büyük şansı Simon'u genç milli takımlardan bu yana yakından takip eden Luis de la Fuente ile yeniden buluşması oldu. Bu güven bugün Dünya Kupası sahnesinde meyvesini veriyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadronun en önemli isimlerinden biri olan Unai Simon, şimdi de 2026 Dünya Kupası'nda adını futbol tarihine yazdırdı. Kalesini tam 560 dakika boyunca gole kapatarak Dünya Kupaları tarihinin en uzun gol yememe serisinin sahibi oldu. Böylece 1990'dan bu yana kırılamayan İtalyan kaleci Walter Zenga'nın rekorunu geride bıraktı. İspanya'nın başarısından söz edilirken hücumcular kadar onun adı da anılmalı artık. Çünkü bazen bir takımın en büyük kahramanı gol atan değil, gole izin vermeyen olur. Unai Simon tam da öyle bir isim. Şimdiden İspanyol futbolunun unutulmaz kalecileri arasındaki yerini aldı.
3: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Kısacık bir aradan sonra Hande Yener ve Madrigal Ego diyecek.
1: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzig. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwipschwap ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl Lohnzig.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Volkswagen artık daha fazla model üretmek yerine daha az ama daha verimli modeller üretmek istiyor. Bazı modellerini şutlamış yani, kapatmış. Kapattık, taşındık diyor. Eskiden ne kadar çok seçenek varsa o kadar iyi derdik ama şimdi Volkswagen tam tersini yapmaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda ürettiği model sayısını ciddi şekilde azaltacaklar. Yani daha az model, daha az donanım seçeneği ama daha sade bir ürün yelpazesi. Bunu hedefliyorlar. Neden peki? Çünkü çok paraymış. Çok paraya geldiği için bu maliyetleri düşürmek istiyorlar ve dünya pazarında daha güçlü rekabet etmek istiyorlar. Hani böyle bir mücadele etmek için bazı şeylerden fedakarlıkta bulunmak istersin, feragat etmek istersin ya, zorunda kalırsın. O yüzden öyle bir şey yapıyorlar muhtemelen. Bu karar çalışanları tabii ki de endişelendiriyor. Çünkü yeniden yapılanma sürecinde bazı fabrikaların geleceği ve istihdam konusunda hala belirsizlik var. Orada çalışanlar acaba beni kovacaklar mı diye tedirginlik içerisindeler. Şimdi otomobil dünyasında yeni dönem biraz böyle görünüyor. Genel olarak baktığımızda herkes bir bunun peşinde gibi. Artık daha çok model üretmek değil de doğru modeli üretmeye odaklanıyorlar. Bakalım bu sadeleşme Volkswagen'ı yeniden eski gücüne kavuşturacak mı? Onu zaman gösterecek.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken şu aralar bir hareketlilik var gündemde. Önemli bir konu şu anda bizim redaktörümüz, haber redaktörümüz Ferhat Poya'ya bağlandık. Berlin'de bir gelişme var. Berlin Belediye Başkanı istifa mı etti?
1: Yani şimdi şöyle, herkese merhabalar sevgili Esra'cığım. Berlin Eyalet Başbakanı, Belediye Başkanı istifasını sunmadı. Ancak şöyle, 20 Eylül'de Berlin'de eyalet meclis seçimleri yapılacak. Burada adaylıktan çekildiğini ifade etti bugün bir toplantıda. Şimdi özellikle bu sürece bakacak olursak, bu yılın başında Berlin'de yaşanan ve aslında Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük elektrik kesintisinin ardından Kai Wegner kriz ve afet yönetimini aslında tam anlamıyla dört dörtlük yapamadığı için çok eleştirilmeye başlanmıştı. Ve bu sürece Tagesspiegel gazetesinin bir soruşturması sonrası Wegner'in kamuoyuna doğruları söylemediği, aslında tam anlamıyla yaşananları gizlediği ortaya çıkmıştı. Ve 20 Eylül'de Berlin'de eyalet meclis seçimleri yapılacak, ancak eyalet seçimleri öncesi yaşanan bu süreç, Kai Wegner acaba istifasını sunacak mı sunmayacak mı, bu aslında birkaç gündür, hatta birkaç haftadır gündemde olan bir konu. İstifa, yani adaylıktan geri çekilme haberi de bugün ulaştı. Bugün öğle saatlerinde ulaştı. Çok önemli, CDU eyalet teşkilatı tarafından bir seçim toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıya Kai Wegner de katıldı. Sonrasında bir basın toplantısı düzenlendi, yapıldı. Burada tabii Ocak ayında bu kriz esnasında, bu afet esnasında doğruları aktarmadığını bir nevi aslında kendisi de ifade etmiş oldu. Ve 20 Eylül Berlin'de yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını söyledi. Ancak tabii şimdi bu süreçten sonra ne olacak? Şimdi bu adaylığını, adaylıktan geri çekildiğini açıkladı. Ancak yasama dönemi sona erene kadar görevinin başında olacağını belirtti. Yani senatonun başında CDU'lu eyalet başbakanı Kai Wegner görevinin başında olacak. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayacak. Önümüzdeki günlerde de onun yerine geçecek olan CDU'lu adayı da tabii ki dinleyicilerimize tanıtmaya başlayacağız.
0: Evet.
1: Yani istifa söz konusu değil. İstifa söz konusu değil. Yeniden eyalet başbakanlığına adaylıktan çekilme var.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz bu detaylı gelişmeleri bizlere aktardığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Öyle bir İspanyol flamenk havası ki Yaşar o güçlü sesiyle kumralım diyor. Asla eskimeyen bir şarkı, bizi her zaman böyle en tatlı yerlere götüren bir şarkı. Hafta sonuna yaraşır bir şarkı size gelsin, enerjinizi tazelesin.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ayır. Fransa ile Fas'ın dün oynadığı çeyrek final mücadelesi sonrası Fransız Kylian Mbappe ile Jürgen Klopp'un canlı yayına yansıyan samimiyeti çok konuşuldu. Almanya milli takımının teknik direktörü olması beklenen Klopp, dün Kylian Mbappe ile ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir anısını anlattı. 2017'de Mbappe'nin annesi Faiza Lamari'nin en sevdiği kulüp olan Liverpool, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Klopp bu süreci tüm detaylarıyla canlı yayında aktardı. Blackpool'dan Nice'e uçtuk. Nice'te Mbappe'nin tüm ailesi içinde yaklaşık 5 odası bulunan devasa bir özel uçağa bindi. Gerçekten çok büyük bir uçaktı. Yolculuk boyunca birlikte uçtuk, ailesiyle sohbet ettik ve güzel yemekler yedik. Tüm görüşme uçakta gerçekleşti. Kimsenin bizi görmemesi gerekiyordu. Bu yüzden uçak sürekli havada tur attı. Harika bir deneyimdi. Uçtuk, yemek yedik, keyifli vakit geçirdik ama sonunda Mbappe Paris'e gitmeyi tercih etti. Bu arada Almanya milli takımı ve Klopp arasındaki görüşmeler sürüyor. Henüz resmiyete dökülen bir şey olmasa da detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Sözleşmenin 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar olması planlanıyor. Klopp'un içecek markasıyla bulunan mevcut sözleşmesini tamamen feshetmeyerek markanın reklam yüzü olarak kalması söz konusu. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Akşam vaktimizi keyifli bir hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Metropol FM'i açıp sesi de vermek. İyice volüm vermek. Mebrure şu anda radyolarınızda Zati Şahanesi diyor. Zarif bir şarkı.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Koca Dresden'da yumurtalar sıkıntı yaratıyormuş arkadaşlar. Yumurta öyle istediğiniz gibi alamayacakmışsınız. Dresden'da bazı Netto mağazalarına giderseniz yumurta rafına bir bakın. Küçük bir sürprize karşılaşabilirsiniz. Çünkü artık herkes istediği kadar alamıyormuş. Bazı şubelerde müşteri başına en fazla 2 koli yumurta satılıyormuş. Ya bazen bazı sporcular bir kahvaltıda, hatta bir öğünde 1 koli yumurta yiyor zaten. Görüyorum ya, koca koca insanlar böyle löp löp leblebi gibi yutuyor yumurtayı. Şimdi Netto, Almanya genelinde bir yumurta krizi olmadığını söylüyor. Bu bir kriz değil. Diyor ki sorun sadece bazı bölgelerde yaşanan tedarik sıkıntısı. Biz de o yüzden önlem alıyoruz diyor. Yumurtacı tavuklarda görülen bir hastalık sebebiyle bazı ürünler mağazalara daha az geliyormuş. Markette herkes en azından yumurta bulabilsin diye geçici olarak sınır koymuş. Sporcular burada yandı. Omlet yapmak serbest tabii ki. Menemen yapmak serbest. Ama sporcular, biraz proteininizi artık farklı şeylerden alacaksınız. Kaldınız mı bezelyeye? Ben diyorum size, vegan olun, vegan olun diye.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Bir dinleyicimiz, çok teşekkür ediyorum. Ferhat demiş ki az önce bir marketlerin artık yumurtayı kısıtlı sattığından bahsetmiştim. Netto demiştim. Ama netto diye okunur dedi bana. Ben buna çalışmıştım ya. Ne var netto desem daha tatlı bence. Nettoşko desem hatta. Netto market deyince garip oluyor bir. Netto, NATO gibi bir şey oluyor. Sevmedim ben onu.
4: Aşklar

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Auf gesetzlich Versicherte kommen höhere Zuzahlungen und Einschnitte bei manchen Leistungen zu, um die Krankenkassenbeiträge möglichst stabil zu halten. Bundestag und Bundesrat machten den Weg für ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Wagen frei, das dazu auch Milliardenausgabenbremsen bei Praxen, Krankenhäusern und Pharmabranche vorsieht. Aus der Gesundheitsbranche hagelt es scharfe Kritik. Die Opposition bezweifelte, dass wirklich keine Beitragserhöhungen kommen. Das Heizungsgesetz der früheren Ampelregierung ist bald Geschichte. Der Bundestag hat das neue Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen. Damit kippt die schwarz-rote Koalition zentrale Regelungen des bestehenden Gesetzes.
2: Vor allem der Kern des alten Gesetzes wird gekippt, die 65%-Regelung, die besagt, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Besonders der Union war das ein Dorn im Auge. Kein Reinregieren in den Heizungskeller, hieß es. Nun soll etwa neben Wärmepumpen auch der Einbau von Gas- und Ölheizungen weiter möglich sein. Allerdings ab 2029 mit einem immer größer werdenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe wie Biomethan. Umweltverbände warnen aber trotzdem vor Rückschritten beim Klimaschutz und höheren Kosten für Mieter, wenn Vermieter neue Gasheizungen einbauen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Kai Wegner zieht die Reißleine. Nach monatelanger Kritik verzichtet Berlins regierender Bürgermeister auf eine weitere Spitzenkandidatur für die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl im September. Er will aber bis zur Wahl noch regierender Bürgermeister bleiben.
3: Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und ja, glauben Sie es mir, ich ärgere mich am meisten darüber.
1: Wegner zieht damit Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um falsche Angaben über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Januar. Dies hatte den Wahlkampf der CDU zunehmend belastet. Zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev ist zum ersten Mal in das Endspiel beim Rasenklassiker in Wimbledon eingezogen und kann dort den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere holen. Der French Open-Sieger aus Hamburg gewann sein Halbfinale gegen den britischen Außenseiter Arthur Ferry in 3 Sätzen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirveye 32 üye ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan ve üst düzey temsilcinin katıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin NATO içindeki merkezi rolünün güçlendiğini söyledi. Zirve kapsamında İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalandı. Kanada ile serbest ticaret görüşmeleri başlatıldı. Zirveyi 2500'den fazla basın mensubunun izlediği belirtildi. 2 gün süren toplantılarda savunma, güvenlik, Ukrayna, Gazze ve bölgesel krizler ele alındı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Toplamda 30 maddelik teklif yargılamaları hızlandırmayı amaçlıyor. Hukuk davalarında 2 duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek. Belirli parasal sınırların altındaki idari davalara tek hakim bakabilecek. Avukatlar ön inceleme duruşmalarına görüntülü sistemle katılabilecek. Noter belgeleri elektronik ortamda gönderilebilecek. Teklif, İBAN dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemi de nitelikli dolandırıcılık kapsamında tanımlıyor. Suçunu itiraf edip zararı karşılayanlara ceza indirimi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal düzeyde aranan 25 kişi olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve diğer ülkelerden iade edildi. Bakanlık iade edilenlerin arasında organize suç örgütleriyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu da açıkladı.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 25 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 41 cent. Çeyrek altın ise 201 euro 97 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 66 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
7: Yeni bir şarkı. O kadar iyi bir enerjisi var ki. Özellikle video klibine de ben bayıldım. Derya Uludağ müthiş enerjik bir şarkı. Şımarık. Diyor ki ben şımarık insanları sevmem diyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
1: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
3: Binler deyince arka fonda çalan şarkı bence bu şarkı. Serdar Ortaç'ın Dansöz şarkısı şimdi bizi 2000'lere götürüyor.

0: bedava ev buldum. Bedava nasıl ev sahibi oluruz? Ormandan toplayarak. Arkadaşlar gördüm, gözlerime inanamadım. Cebinizden tek kuruş çıkmadan kendinize bir ev yapıyorsunuz ve sadece 21 günde. Bir internette gördüğüm bir proje var, şu aralar çok konuşuluyor. Bir kişi ne yapmış? Ormanda bulduğu atık ahşapları kullanarak hiçbir malzeme satın almadan küçük bir ağaç ev inşa etmiş. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Ev yavaş yavaş kendi etrafında dönebiliyor. Oturduğunuz yerden manzaranız değişiyor yani. Bir oraya bir buraya bakıyorsunuz. Acayip bir şey. Öyle çok büyük teknoloji de kullanmamışlar yani. Organik bir şekilde kendileri yapmışlar bu evi. Bu hikayede en dikkat çeken şey tabii ev değil. Düşünün, insanlar artık şey düşünün. Yeni bir şey almak yerine elimdekini nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başlamış yani. Böyle bir zamandayız artık. Çünkü en güzel projeler öyle çok büyük bütçelerle değil de en yaratıcı fikirle ortaya çıkıyor. Küçükken hep hayalimde bir ağaç ev yapayım kendime diye. Kumdan kale bile yapamıyordum daha.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lonzig. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwab ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl Lonzig.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cuma günkü İspanya-Belçika maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken gündemimizde neler olup bitiyor şöyle bir bakmak için Ferhat Poye'ye bağlandık. Hoş geldin Ferhat.
2: Esra merhabalar. Bir cuma günü için oldukça fazla yoğun bir gündem vardı mı bugün?
1: Evet, hareketler bitmiyor. Akşama doğru daha bir sanki fazlalaştı bu hareket.
2: Aynen öyle.
1: Ferhat, şunu aktaralım öncelikle bir tazelemek amacıyla. Berlin Eyalet Başbakanı bir konuşma yaptı bugün. Nedir bu konuşmanın özeti?
2: Şimdi şöyle dinleyicilerimize Esra'cığım çok kısa bir özetleyelim neler olmuştu. Bu yılın Ocak ayında Berlin'de uzun süren 7-8-9-10 gün süren bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ve burada Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner bu kriz yönetimini tam anlamıyla düzgün bir şekilde yapamadığı için çok büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Sonrasında bir soruşturma, bir araştırma yapıldı ki kamuoyuna kendisi, yani Eyalet Başbakanı Wegner kamuoyuna açıkları ve doğruları söylemediği, daha doğrusu kamuoyuna yalan konuştuğu ifade edildi. Sonrasında tabii bu yaşananlarla ilgili bir açıkçası bir istifa ya da bir adaylıktan çekilme bekleniyordu. Ve bu beklenen adaylıktan çekilme bugün gerçekleşti. Yani Berlin'de yapılacak yerel ve genel seçimlerde aday olmayacağını söyledi bugün Kai Uwe Wegner.
1: Şimdi bir de Berlin'de bir hareketlilik daha var. Şu aralar seçim anketleri yapılıyor Berlin'de büyük ölçüde. Peki bu anketlerde partilerin durumları nasıl görünüyor Ferhat?
2: Evet, yani aslında seçimlere çok az bir zaman kaldı. Hani 2 aylık bir süreç var burada. 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde sol parti özellikle Berlin'de anketlerde öne geçti diyebiliriz. Şimdi oldukça güncel bir anketi paylaşmak isterim. Infratest DIMAP diye bir kurum hazırlamış bu anketi. Berlin Trend araştırmasına göre sol parti Berlin'de %20 desteğe ulaştı. Yeşiller %19'da ikinci parti konumunda. Aşırı sağcı AfD, aşırı sağcılar %18'de üçüncü sırada yer alıyor. Peki CDU ve SPD nerede bu ankette? Hristiyan Demokrat Birliği CDU %17 ile dördüncülüğe geriledi. SPD'nin oy oranı ise Berlin'de %13 olarak ölçüldü ve tarihi bir zayıflama diyebiliriz Sosyal Demokrat Parti'de. Şimdi sol parti neden bu kadar enteresan? Sol partinin eyalet başbakan adayı Türk kökenli Elif Eray. Kendisi Berlin'i yönetmek istiyor, Berlin Senatosu'nu yönetmek istiyor ve kendisiyle de önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde görüşeceğiz, bir röportaj gerçekleştireceğiz.
1: Evet, bu da bizi heyecanlandıran şeylerden biri. Peki teşekkür ediyoruz bu önemli gelişmeleri aktardığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İspanya ve Belçika yarı finalde Fransa'nın rakibi olmak için mücadele edecek. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente maç öncesi basın toplantısında Portekiz'e karşı oynadığımız maç bizim için çok önemliydi. Özgüvenimizi ikiye katladı. Belçika çok güçlü bir takım. Kadrosunda büyük lig ve takımlarda forma giyen, şampiyonluklar yaşamaya ve bu mücadeleyi vermeye alışkın oyuncular bulunuyor. Bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Şimdiye kadarki en yıpratıcı sınavımız olacak açıklamasını yaptı. İspanya'nın en önemli hücum oyuncularından biri olan Dani Olmo da takım oyunlarına vurgu yaptı. 35 maçtır yenilmiyor olmalarının ardında ekipteki birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi. Yarı final hedefi için çok iyi konsantre olduklarını eklerken, Belçika son derece dengeli ve eksiksiz bir ekip. Kalelerinde dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Thibaut Courtois var. Ayrıca sahanın her bölgesinde dünya çapında oyunculara sahipler ifadeleriyle rakibini överek temkinli olduklarını vurguladı. İspanya-Belçika karşılaşması bu akşam 21'de yayıncı TDF. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Ajda Pekkan'ımız, süperstarımız o eskimeyen şarkılarıyla hala radyolarımızda. Biliyorsunuz NATO zirvesinde yemek verilirken, insanlar yemeğini yerken Türkiye'de, Ankara'da Ajda Pekkan sahne almıştı. Giydiği kıyafetin zarifliği, söylediği şarkıların zarifliği konuşulmuştu. Biz de özledik, canımız çekti. Bir Ajda Pekkan gelsin, yakıp geçsin buraları.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze meray kuru yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali merayda. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
3: var. Eşinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa çocuklarınızı mı? Bilim insanları işte tam da bu sorunun da peşine düşmüş, buna da burnunu sokmuş bilim insanları. Finlandiya'daki bilim insanları yapmış bu çalışmayı. Çocuk sevgisinin romantik aşktan daha güçlü olduğunu, daha güçlü bir beyin tepkisi oluşturduğunu kaydetmiş. Belliydi zaten. Niye bu kadar zahmet edip araştırma yaptınız? Şimdi bunun için en az bir çocuğu olan ve ilişkisi devam eden kişilerin beynini incelemişler. Çocuklarına, eşlerine, arkadaşlarına ve hatta evcil hayvanlarına ve doğaya karşı işte onları kıyaslayarak sevgilerini düşünmeleri istenmiş. Sonuçta şöyle, beynin en güçlü tepkisi çocuk sevgisinde ortaya çıkmış. Belli zaten, insanlar çocuktan sonra boşanıyor ya. Affedersiniz, biraz da gerçekleri konuşmak lazım ama ne yapayım, bu benim suçum değil. Öyledir yani, lahusalık diyoruz işte, hormonlar diyoruz vesaire, ama çocuk sevgisi baskın olduğu için ne oluyor, eşlerde bazen kendi papucu dama atılmış gibi hissediyor, hemen bozuluyor evlilikler yani. Az mı maşallah dedik, ne oldu da bozuldu yani, çocuk sevgisi baskın çıktı, ben diyorum size.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Türk, Kürt, Arap, siyahi yani göçmen kökenli öğrencilerin eğitimde bilerek ya da bilmeyerek haksızlığa uğrayabildiği tartışması uzun süredir gündemde. Bu konu sadece ailelerin değil eğitim alanında çalışan uzmanların da dikkat çektiği önemli bir mesele olarak öne çıkıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar göçmen kökenli öğrencilerin okulda ortalama olarak daha düşük notlar alabildiğini gösteriyor. Araştırmalara göre bu farkın nedeni yalnızca öğrencilerin ders başarısı değil, dil desteği eksikliği, ailelerin eğitim imkanları, sosyal koşullar ve bazı durumlarda ayrımcı değerlendirmeler de bu sonuçta etkili olabiliyor. Bu alanda yapılan deneysel bir çalışmada aynı performansı gösteren öğrencilere farklı isimler verildiğinde notların da değişebildiği ortaya kondu. Mesela bir öğrencinin adı Max, diğerinin adı Murat olduğunda aynı dikte metninde yani diktata farklı notlar verilebildiği görüldü. Diktatın tamamen aynı olmasına rağmen Murat'ın Max'tan daha kötü not aldığı tespit edildi. Bu tür bulgular değerlendirmede ön yargı ihtimalini yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlara göre böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler ve anne babalar sessiz kalmamalı. Öncelikle bulundukları bölgelerdeki Türk Veli Derneklerine başvurarak danışmanlık alabilirler. Bu dernekler ailelere süreç hakkında yol gösterebilir, hangi adımların atılabileceğini açıklayabilir. Gerekli görülmesi halinde bölgelerindeki idari mahkemeye yani Verwaltungsgericht'e başvurabilirler. Verwaltungsgericht'te avukat tutma zorunluluğu yok. Davayı kendiniz açabilir, dilekçenizi yazabilir veya mahkemenin hukuk başvuru ofisi var. Yani Rechtsantragsstelle. Bu bölüme giderek görevli memura talebinizi sözlü olarak yazdırtıp imzalayabilirsiniz. Böylece hem yaşanan durumun incelenmesi hem de hak arama sürecinin başlatılması mümkün olabilir. Almanya'da eğitimde eşitlik tartışması sürerken bu tür araştırmalar göçmen kökenli öğrencilerin karşılaştığı sorunları daha görünür hale getiriyor. Anne babalar için en önemli nokta ise karşılaştığınız adaletsizlik karşısında destek aramaktan çekinmemeniz lazım. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya-Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21, yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi. Saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ayır. Dünya Kupası'nda bugün İspanya ve Belçika yarı finalde Fransa'nın rakibi olmak için mücadele edecek. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, Donald Trump'ın Folarin Balogun'un kırmızı kartının kaldırılması için FIFA'ya girişimde bulunmasının ardından Belçika'nın artık milyonlarca yeni taraftar kazandığını söyledi. Garcia ayrıca rakiplerinin gol yememesini de övdü ama istatistikler kırılmak içindir dedi. Gol atabilmek için elimizden geleni yapacağız. Aksi takdirde turnuvaya veda ederiz. Dünya Kupası'nın en golcü ikinci takımıyız. Herkes bizim eleneceğimizi konuşuyor ama biz turu geçebiliriz, bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Garcia'ya göre Lukaku oyuna girdiğinde rakipler de korkudan titriyor. Tecrübeli golcü de basın toplantısında bir açıklama yaptı. Az süre alması ve yeni rolü hakkında konuştu. Napoli'de sadece 64 dakika oynamışken her maça ilk 11'de başlamam çılgınlık olurdu Dünya Kupası'nda. Nisan ayında hocamızla konuştuk ve bana belirli bir role hazırlanmam gerektiğini söyledi. Burada önemli olan takım. Sahada sadece ayaklarımla değil aklımla da oynamam gerekiyor. Diyen Lukaku turnuvada oyuna sonradan girip 3 gol atarak Belçika'ya katkı verdi. ABD'ye 2 gol atan Charles de Cotelare kazanmak için üst seviyede oynamak zorunda olduklarının altını çizerken Belçikalı diğer oyuncu Nicolas Raskin de kusursuz ve pragmatik bir oyun sergilemek zorunda olduklarını vurguladı. İspanya-Belçika karşılaşması bu akşam 21'de yayıncı TDF. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Çilekteki ilaç kalıntısını araştırmışlar. Özellikle Belçika'dan gelen, Macaristan'dan gelenlerde 9 farklı ilaç kalıntısı. Almanya'dakilerde ortalama 3,5'muş. Avrupa ortalamasının bir tık daha üzerinde. Fludioksononil, siprodinil diye ilaç kalıntıları özellikle. Tarım ilaçları. Bunlar hormon dengenizi bozuyormuş. Sinir sisteminizi bozabiliyormuş. Geriye bıraktığımız günlerde bir araştırma okumuştum. Almanya'da yaz aylarında aile içi şiddet artmış. İnsanlar sinirli. Neden? Sebebi çilek. Biz maaş diyorduk, sebebi çilekmiş ya. Çilek alır mısınız? Ben almayayım, bana sinir yapıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık yüzüne bak bence, sana siyah artık mosmor perde.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya Belçika karşılaşıyor. Maç saati 21. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi. Saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde 1

6 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İspanya ve Belçika yarı finalde Fransa'nın rakibi olmak için karşı karşıya gelecek. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, Donald Trump sayesinde Belçika'nın artık milyonlarca yeni taraftar kazandığını söyledi. Garcia'ya göre Lukaku oyuna girdiğinde de rakipler korkudan titriyor. Tecrübeli golcü yeni rolüne uyum sağladığını belirtti. Golcü futbolcu turnuvada oyuna sonradan girip 3 gol atarak Belçika'ya da katkı verdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente maç öncesi basın toplantısında "Bizi çok yıpratıcı bir maç bekliyor. Şimdiye kadarki en zorlu sınavımız olacak." açıklamasını yaparak temkinli konuştu. İki takım arasındaki son 5 resmi karşılaşmayı da İspanya kazandı. Boğalar ayrıca son 35 maçtır da yenilmiyor. İspanya-Belçika karşılaşması bu akşam 21'de yayıncı ZDF. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hallo, hier ist Metropol FM und für alle, die jetzt erst einschalten, ihr hört Oxygen. Ich bin Seda. Stellt euch mal vor, mitten in der Nacht klingelt euer Handy und auf dem Display steht euer Chef oder euer Teamleiter oder irgendein Kollege. Da würde doch jeder erstmal denken, hä, was denn jetzt passiert? Damit rechnet doch niemand. Aber bei den Musikern von Sezen Aksu ist das gar nicht mal so ungewöhnlich. Denn wenn ihr nachts eine Melodie oder eine Textidee einfällt, ja, dann greift ihr sofort mal zum Telefon und ruft ihre Musiker oder Produzenten an. Einfach, damit die Idee nicht verloren geht. Aber wer die Ehre hat, mit Sezen Aksu zusammenzuarbeiten, der nimmt sowas auch gerne in Kauf. Jetzt hören wir ein fantastisches Lied von ihr. Hier kommt Sezen Aksu mit Manifesto.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: yaşın ama o çok zeki zeki. Bebeğim hazır mısın, ready ready. Biliyorsun seviyorum seni seni. Hadi hadi hadi.
1: Gemein die Stadt schon mal was für. Eid gemeins.
0: Hadi hadi hadi.
1: Gemein die Stadt schon mal was für. Bomba, sie gibt mir.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
1: Hayat.

0: Yalandır bakma bu toz dumana ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Ah.